Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanı'yla Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimiyle ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin açılış

törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk Devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı. 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Bu yılın yeni nesil suç örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele yılı olduğunu hatırlattı. Mücadelenin yurt içinde ve dışında sürdüğünü ifade etti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özalp da bulunuyor. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Husiler Suudi Arabistan'a da saldırdı, bir kişi yaralandı. Yemen ordusu ise Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü.

Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarına dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum. Her zaman onu mutlu edeceğim." ifadesini kullandı. Amerika ile Avrupa arasında bir süredir devam eden dizel yakıt gerilimi sona erdi. İlk açıklamayı Amerikan Başkanı Trump yaptı. Avrupa'nın stratejik yakıt rezervlerini piyasaya süreceğini duyurdu. Bu kapsamda G7 ülkeleri dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varili piyasaya sürecek. Yapılan bu açıklamaların ardından petrol fiyatları düşmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı %2'nin üzerinde düşerek 100 dolar seviyesine indi. Haberleri sunduk.

Bugün 3 Ekim 2026 Cumartesi ve her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de sabahın namesini sizin için Elif Balcı hazırladı ve teknik yönetmeniniz Oğuzhan Yılmaz, spikeriniz ben ve Tül Yıldız Altay. Sevgili dinleyicilerimiz, saat 10'a kadar birlikte olacağız. Bu sabahta mesajlarınızı okuyacak, istek eserlerinizi yayınlayacak, sabahın namesinin 3 saatini birlikte paylaşacağız. Önce mesajlarını ve istek eserlerini bize iletmek isteyen dinleyenlerimize TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabileceklerini söyleyelim. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak bize ulaşabilirsiniz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir, TRT Name'nin birbirinden güzel programlarını dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. TRT Name'nin sosyal medya hesaplarındaki program tanıtımımızın altına beğenileriniz ve yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Lütfen yazmaya devam edin. Sizden gelen mesajlar ve istek eser tercihleriyle devam ediyor programımız. Mesaj ve ilk istek Güler Sunar Karahan'dan. Geçtiğimiz program süremiz yetmediği için Güler Hanım'ın isteğini yayınlayamamıştık. Bu programın açılışını Güler Hanım'ın isteğiyle yapalım dedik. Huzurlu bir gün diliyorum. Benim Dünyam adlı eseri İskenderun Çağdaş TSM Koro arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma, sunucumuza ve programı hazırlayan sevgili Elif Hanım'a, ekibinize armağan etmek istiyorum. Harika eserler ruhumuza huzur veriyor. İyi ki varsınız demişler. Dinleyenlerimizin arasında Türk sanat müziği korolarında yer alan çok isim var. Bundan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Tabii musikimizi yalnızca dinlemekte kalmayıp öğrenen, söyleyen ve yaşatan böylesine geniş bir dinleyici topluluğuyla buluşmak TRT Name adına da tabii çok kıymetli. Burada küçük bir hatırlatma da yapalım. TRT Name Türk sanat müziği ağırlıklı yayın yapan tematik bir radyo kanalı. Türk müziğinin farklı türlerinden bazı eserler dinleyenlerimizin hafızalarda Türk sanat müziği olarak yer etmiş ve doğal olarak bizlere de o şarkılar istek olarak geliyor. Böyle durumlarda dinleyenlerimizden repertuarımıza uygun Türk sanat müziğinde başka bir eser istemelerini rica ediyoruz. Ama zaman zaman küçük bir istisna yapıp dinleyenimizin gönlü olsun da istiyoruz. Güler Hanım'ın isteği de onlardan biri olsun bu sabah. Benim Dünyam, Sen Benim İçimde Bir Korkulu Rüya, Güler Sunar Karahan'ın isteğiyle gelecek.

Kapatma açan ayrılır rüzgarı gönlüme doluyor isimli eseri rica etsem mümkün olur mu acaba demişler. Kucak dolusu sevgi, selamlar gönderiyorum size. Çok teşekkür ediyorum zarafetiniz ve inceliğiniz için diyorlar. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyza Akşen, kıymetli ekibinize, Erdemir Musiki Derneği üyelerine, TRT Name dostlarıma, Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk için istiyorum. Mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu olsun diyorlar. Fatma Hanım'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili Fatma Hanım'ın istediği eser Ayrılık Rüzgarı Gönlüme Doluyor. Mahur makamındaki eserin güftesi ve bestesi Kamuran Yarkın'a ait, Handan Odabaşı'nın sesinden deneyeceğiz. Ardından sevgili Ayhan Aşkı'nın isteğine yer vereceğiz. Bir emekli öğretmen olarak kutluyorum sizi demişler. Sizden istediğim eser, bestesi Şükrü Tunar'a ait olan Güller Arasında Seni Bensiz Gören Olmuş adlı uşak eser. Bu güzel programı bizim için hazırlayan ve sunan size, emeği geçen herkese, Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönül'den Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve koro arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Ayrıca Çarcuma'da bulunan kıymetli arkadaşım Saffet Bilir ve Mersin'de bulunan arkadaşım Gülten Duran için olsun demişler. Mersin'e Ayhan Bey'e ve sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Gezmeyi, güzel yerler görmeyi seviyor kendisi. Geçenlerde Bolu Gölcük'ten de güzel kareler paylaşmıştı. Daha nice güzel yerler görmenizi, güzel seyahatlerinizin devamını diliyoruz. Ayhan Aşkı'nın istek eseri Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki bestesi. Güller Arasında Seni Bensiz Gören Olmuş. Dinliyoruz sevgili deneyicilerimiz.

Hasene Demir Şahin, sevgili Hasene Hanım, Bir Güzele Ömür Verdin adlı eseri istemiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. İsteğinin ardında güzel de bir hatırası var. Güfte yazarı ve şair Mustafa Töngemen'le kısa süre önce tanışmış. Sohbetinizde onun sözlerini yazdığı eserlerden konuşmuşsunuz. Bir eseri böyle bir hatırayla birlikte dinlemenin de tabii yeri başka oluyor. O halde bu güzel karşılaşmanın hatırına Mustafa Töngemen'in Güftesi, Hüseyin Erbay'ın bestesiyle Rast makamındaki Bir Güzele Ömür Verdin adlı eseri dinleyeceğiz. Güler Tacer seslendirecek sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Şevki Şahinoğlu Güller Diyarı Isparta'dan ulaşıyor bize. Şarkılar Söyle O Sahillerde şarkısını Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Uğur Heybeli, Zeki Özceylan için ayrıca yapımcımız Elif Hanım'a ve değerli sunucumuz Betül Hanım'a armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Şevki Bey'e. Gönülden teşekkür ediyoruz. Yılmaz Yüksel'in sözleri Avni Anıl'ın bestesiyle Şarkılar Söyle O Sahillerde Rüzgarlar Bana Güldehen Marmara seslendiriyor.

Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğiyle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ekibimize ve sevgili eşi Yıldız Hanım'a armağan ediyor her zaman olduğu gibi. Ömrünüze bereket diye de eklemiş mesajına. Adana'ya Selahattin Bey ve Yıldız Hanım'a sevgiler, selamlar. Sabahın namesinin Adana'daki sesi olduğunuz Selahattin Bey. Bir de Yıldız Hanım'ın adını duyuyoruz hemen yanı başınızda. Sağlıklı, keyifle dinleyimize hep birlikte. Bu kez Adana'dan Kanlıca'ya uzansın nameler. Halil Soyuveyr'in sözleri Avni Anıl'ın bestesiyle Kürdili Hicazkar makamında Bir Geceye Bir Ömür Verilir Kanlıca'da Pelin Uyanıker'in sesinden dinleyeceğiz. Ardından Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini dinleteceğiz size. Mersin Türk Sanat Müziği Derneği sevgili şefimiz Meltem Vural'a ve koro arkadaşlarıma armağan ediyorum. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Gülten Hanım, Türk Sanat Müziği'nin içinde olmanız, koroda söylemeniz belli ki eser seçimlerinize de yansıyor. Bugün de repertuarımızdan çok güzel bir eser seçmişsiniz. Teşekkür ederiz. Üstelik Nişabürek makamında Türk musikisinin çok sık karşımıza çıkmayan kendine özgü seyri ve rengiyle hemen ayırt edilen makamlarından biri Nişabürek. Süsü de bestesi de musikimizin çok kıymetli kadın bestekarlarından Nevesel Kökteş'e ait. Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin? Selma Ersöz'ün sesinden Gülten Duran'ın isteğiyle gelecek.

Aslan, sevgili eşim Erol Bey'e, kendime, canım evlatlarıma, canım torunlarıma ve size armağan ediyorum, ekibinize diyor, gönlünüze, emeğinize sağlık diye de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Uşak'tan kucak dolusu selamlar gönderiyor bize. Ne güzel bir eser seçmişsiniz, sevdiniz. Herkesi de onun etrafında toplamışsınız. Bizim adımızla o güzel aile halkasına kattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Uşak makamında güzel bir eser istemiş Meral Hanım. Ayten Baykal'ın sözleri ve Bilge Özgen'in bestesi. Sevgi dolu şu gönlüm bir kuş gibi kanatlı. Ayşegül Burkan'ın sesinden Meral Özsan'ın isteğiyle dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Müjgan adı güzel Yerce'nin isteğine yer vereceğiz. Benim için cumartesi sabahı artık kırmızı bir çizgi oldu. Zekai Dede'nin Hüseyin'i Aşran makamındaki Cemal'in Çemine Pervane Gönlüm eserini rica ediyorum demişler. Müjgan Hanım da klasik eserleri seven dinleyenlerimizden. Seçimlerinizle klasik Türk musikimizin birbirinden kıymetli eserlerini programımızda yer vermemize de güzel bir katkı sağlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü isteğiniz de klasik repertuarımızın özel eserlerinden biri. Bestesi 19. yüzyıl Türk musikisinin önemli isimlerinden Zekai Dede'ye ait. Hüseyin'i Aşran makamındaki eseri Ankara Radyosu'nda Türk sanat müziğine iz bırakmış değerli bir sanatçı olan Ela Altın'dan dinleyeceğiz. Cemal'in Çem'ine Pervane Gönlüm.

Reyhan Baş, Alaçatı'dan selamlar. Sizi arkadaşlarımızla birlikte dinliyoruz. Dağlar Kızı Reyhan adlı eseri kendime, eşim Haldun'a, ablam Remzi'ye Boyar'a ve size emek veren TRTname dostlarıma armağan ediyorum demişler. Reyhan çok güzel bir isim. Hoş kokulu mor çiçekli bir bitki. Anadolu'nun pek çok yerinde yetişiyor kokusu. Bahçelerde, adı şiirlerde ve şarkılarda. Bugün isimle eser buluşuyor. Dağlar Kızı Reyhan, Reyhan Baş'ın isteğiyle dinleyeceğiz. Kamuran Akkor'un sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Ardından sevgili Safet Bilir, emeğin başkenti Karaelmasyar, Zonguldak'ın Şirin ilçesi Çaycuma'dan bize ulaşıyor. Sevgili Elif Balcı'nın hazırladığı Betül Yıldız Altay'ın Ankara Radyosu'ndan sunduğu Sabahın Namesi programı bende bağımlılık yaptı. Programın en güzel özelliği tüm dinleyicilerin isteklerini yayınlamak amacıyla baştan sonra dinleyici isteklerine ayrılmasıdır. Bu yüzden Elif ve Betül Hanımlara candan yürekten çok teşekkür ediyorum. İsteğime gelince Selanikli Ahmet Efendi'nin Acem Kürdi eseri Bir Vefasız Yare Düştüm Hiç Beni Yad Etmiyor adlı eseri istiyorum. Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın, Gülten Duran, Kemal Yurtbay ve size ekibinize armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Çaycuma'ya Saffet Bey'e sevgiler, selamlar. Sabahın Namesini böylesine benimsemeniz, programın dinleyici istekleriyle şekillenmesini özellikle sevmeniz bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederim.

ediyoruz Saffet Bey. Cumartesi sabahlarında Çağ Cuma'dan sesinizi duymaya biz de alıştık artık. Mesajlarınızı görünce mutlu oluyoruz. Bugün de repertuarın içinden çok özel bir eser bulup çıkarmışsınız. Selanikli Ahmet Efendi'nin Acem Kürdi makamındaki bestesi Bir Vefasız Yâre Düştüm Hiç Beni Yad Etmiyor. Selanikli Ahmet Efendi eserleri bugün de klasik Türk musikisi repertuarında yaşayan bestekarlarımızdan. Eseri ise güçlü icrası ve klasik tavra hakimiyetiyle tanıdığımız Mehsem Özşimşir'den deneyeceğiz.

Seliha Cengizhan Samsun'dan günaydın diyor. Mutlu hafta sonları dilemiş bize. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan Beylere, Atakum Belediyesi TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, TRTname dostlarına ve ekibimize armağan etmişler. Samsun'a, Seliha Cengizhan'a sevgiler, selamlar. Sevgili dinleyicilerimizin bazı eserlerinin daha adını söylerken musikisi başlıyor sanki. Seliha Hanım, siz de bugün öyle bir eser seçmişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Keyifle eşlik edeceğiz. Türk musikisinin önemli bestekarlarından Erol Sayan'ın bestesi, Necla Gürer'in sözleriyle Bayati makamında "Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin" Hilal Çelebi'nin sesinden dinleyeceğiz. Ardından Murat Odabaşı İstanbul Avcılar'dan "Değerli ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Musikinin kalbinin attığı şarkılı gönüllerin frekansı TRTname'nin cumartesi sabahlarımızı güzelleştiren programı Sabahın Namesi'yle hafta sonuna keyifli bir başlangıç yapmak biz dinleyiciler için artık eşsiz bir ritüel oldu diyor. Bizlere bu güzelliği yaşatan yapımcımız Elif Hanım'a, Türkçemizin zarafetini mikrofona taşıyan kıymetli spikerimiz Betül Hanım'a, özen, hassasiyet ve titizlikle yayını kusursuz bir şekilde alıcılarımıza ulaştıran değerli teknisyenimize yürekten teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, nefesinize sağlık demişler. Çok teşekkür ederiz. Necdet Tokatlıoğlu'nun sesinden "Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular" adlı şarkıyı size ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyorlar. Murat Bey, öyle güzel ifadelerle bezemişsiniz ki yine mesajınızı. Keşke vaktimiz el verse de satır atlamadan okuyabilsek. Kaleminiz de gönlünüz gibi güçlü. Sabahın Namesini böylesine güzel tarif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz size. Benim de çok sevdiğim şarkılardan biridir. Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular. İlkan San'ın sözleri, Necdet Tokatlıoğlu'nun bestesi. Gönül Yazar'dan dinleyeceğiz. Kendine has söyleyişi, Türk sanat müziğinin hafızamızda yer etmiş seslerinden.

Ankara Radyosu'nun çok değerli ve zarif ekibine Ankara'dan en içten sevgilerimle merhaba diyor sevgili Adnan Yıldız. Kapanmış gönlüm çoktan maceralara eserini özellikle size, sonra kendime armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Adnan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı şehirde aynı frekansta buluşuyoruz her cumartesi. Kapanmış gönül kapım çoktan maceralara Nusret Ersöz'ün sesinden Adnan Yıldız'ın isteğiyle gelecek. Ardından İbrahim Özdemir Boyladin'den selamlıyor bizi. Eseri kendime, değerli yapımcımız Elif Hanım'a, değerli spikerimiz Betül Hanım'a, Meral Özhan'a, Gülten Duran'a, Hatice Okur'a, Şevki Şahinoğlu'na ve tüm sabah namesi dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Boyladin'e, İbrahim Bey'e sevgiler, selamlar, çok teşekkür ediyoruz. Hasan Bayrı'nın sözleri Abdullah Yüce'nin bestesiyle Hüzzam makamında eserimizi Metin Altay'ın sesinden dinliyoruz.

sabahlar dileğimle günaydın diyor sevgili Polat Bey. Samime Sanay'ın sesinden bir isteğim var demiş kendisi. Polat Bey'in sözlerini yazdığı Rast Makam'da çok güzel bir eser var. TRT Name'de de mutlaka denk gelmiş, dinlemişsinizdir sevgili dinleyicilerimiz. Ömrümdeki baharım inan hasretle geçti. Bestesi de Hüseyin Soysal'a ait, gerçekten çok özel bir eser. Polat Bey, yüreğinize kaleminize sağlık. Ayrıca teşekkür ediyoruz kendisine. Cumartesi sabahları bizi dinliyor, sabahın namesine eşlik ediyor. Bu hafta da bizden güzel bir eser istemiş. Kendisi için yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yine Hüseyin Soysal'ın bestesiyle, bu kez güftesi Sami Derintuna'ya ait Aşk Yağmuru, Polat Bey'in isteğiyle Samime Sanay'ın sesinden gelecek. Ardından Antalya'dan Hatice Okur'un isteğine yer vereceğiz. Turunç kokulu sevgiler, selamlar diyor. Tuğçe Pala'dan bir eser istemiş. Kendim için istiyorum ve size armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Ne güzel bir sabah tasviri oldu birkaç kelimeyle. Çok teşekkür ediyoruz Hatice Hanım'a. Bizden de Antalya'ya sevgiler, selamlar. Funda Dicle'nin sözleri, Bora Dicle'nin bestesiyle Cana Sar Beni, Hatice Okur'un isteğiyle Tuğçe Pala'nın sesinden dinliyoruz.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleriyle Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul ve Bursa 21, İzmir ve Antalya 25, Adana ve Şanlıurfa 26, Kayseri ve Trabzon 20, Samsun ve Zonguldak 19, Diyarbakır 23 derece.

sevgili dinleyicilerimiz, sırada Gülsefa Koçyi Can Bolat'ın isteği var. Günaydın güzellikleri sizlerle yaşarken musiki yolculuğumuzun zarafetiyle beni yıllar öncesine götüren Boğaziçi'nin o şahane akşamında bir keman sesiyle kulaklarımdan ve gönlümden hiç gitmeyen unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben doyumsuz eser anılarımda benim de oldu. Çok özel bu eseri istiyorum size ve Nadide ekibinize. İstanbul'umdan kocaman sevgiler demiş. Boğaziçi'nde bir akşam keman sesinden dinlemişsiniz bu eseri, çok güzel bir hatıra kalmış size o akşamdan. Belli ki şarkıyla birlikte hala yaşıyor, paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. O güzel hatıranın şarkısı gelecek, Ekrem Güler'in bestesi Nihavend makamında. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Eda Şimşek'in sesinden Gülsefa Hanım'ın isteğiyle dinleyeceğiz. Ardından Oktay Hançer'in seçimini dinleyeceğiz. Çok güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeğinize sağlık demişler. Sevgili eşim Mihri Didem'e, çocuklarım Elif ve Esma'ya ve size armağan etmek istiyorum. İyi çalışmalar diyorlar. Oktay Hançer'e, Erciş'e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Nihansın Dide'den Ey Mesli Nazım. Rast makamındaki bu kıymetli eserin bestesi klasik Türk musikimizin önemli bestekarlarından Hacı Faik Bey'e ait. Ardında bugün hala severek dinlediğimiz pek çok eser bırakan değerli bir musiki insanı. Oktay Hançer'in isteğiyle büyük bir yorumcu, musikimizin unutulmaz isimlerinden Hamiyet Yüce sesinden dinleyeceğiz.

Fatma Ateş Ok Çanakkale'den günaydın diyor. Hayırlı günler, iyi yayınlar dilerim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıradaki esere ortak olmak istiyorum. Sevgiyle kalın diyorlar. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlarını gönderiyor. Ve sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine ve torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilfer Şenol ve kızları Sude Nur'a armağan ediyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor ve iyi günler diliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TRT Rami Radyo dostlarıma armağan ediyorum demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz ilginiz için öncelikle. Cemal Oskay Akhisar Büknüş'ten günaydın diyor. İyi yayınlar, mutlu günler diliyorum. TRT Name yayın ve yapım ekibine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı gönderiyorum size demişler. Biz teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz. Kıymetli ekip, safalar getirdiniz, güzel bir hafta sonu olsun. Sıradaki esere talip olmak istiyorum. Tüm dostlarıma armağan ediyorum. Ankara'dan sizi dinliyorum, kucak dolusu sevgiler diyorlar. Ve Eskişehir'den bir selamımız var. İbrahim Kaçar, günaydın diyor bize. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlarını gönderiyor. Birbirinden değerli sabahın namesi dinleyenlerine armağan ediyorum diyorlar. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arşin'den selamlarını gönderiyor.

Ve sevgili dinleyicilerimiz, Eski Pazar Çaykur Çay Fabrikası Müdürü Halil İbrahim Kurnaz'a ve fabrikadaki çalışan arkadaşlara armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim demişler. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den sevgilerini gönderiyor. Abdü Orçin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar diliyor. Teşekkür ederiz. Musa Aytuğ merhaba, günaydın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar, Bartın'dan sizi dinliyorum diyorlar. Leyla Çabuk da Ordu'dan selamlıyor bizi. Her zaman olduğu gibi sıradaki esere talip olmak istiyorum diyorlar. Cale Özen, her zamanki gibi keyifle dinliyorum. Bu güzel program için çok teşekkür ediyorum. Aileme armağan ediyorum. Emeğinize sağlık. Özdere'den sevgiler diyor. Tabii her dinleyenimizin bizde yeri ayrı. Cale Özen Hanım'ın yeri de ayrı. Programımıza güzel bir eser seçmiş. Osman Nihat Akın'ın Nihavent eseri. Göze mi geldim, sen mi unuttun? İnce Yaman'ın sesinden dinleyeceğiz. Ardından Mehmet Andız, Hatay Antakya'dan güzel bir hafta sonundan herkese günaydın diyor. Hoş geldiniz demişler bize. Canım eşim Serpil Hanım'a, kendime, oğlum Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızım Özge Nur'a, damadım Samet'e ve size armağan ediyoruz demişler. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Eser seçimi Gözlerin Kömür Senin, Bakışın Ömür Senin, Avni Anıl'ın bestesi, Cemal Atayman'ın sözleri, Tuğçe Palan'ın sesinden dinleyeceğiz.

Zeki Özceylan Merzifon'dan bize ulaşıyor. İyi yayınlar diliyor. Sevgili eşi ve arkadaşları için eserler istemiş. Cumali Göncü, günaydın, mutlu sabahlar. Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu selamlar. Sıradaki eser değerli eşime, ekibinize ve TRTname dostlarıma armağan olsun. Keyifle dinliyoruz. İyi ki varsınız demişler. Hamdi Köseler, herkese hayırlı günler dilerim. Samsun Bafra'dan tüm gönül dostlarıma selamlar, hürmetler diyor. Ankara'da bulunan Hacı Ahmet Baran Yüksel babamıza ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Allah'a emanet olun diyorlar. Emel Sürücü, günaydın TRTname dinleyicileri diyor. Oldukça serin bir Ankara sabahından selam olsun size demişler. Türk sanat müziği dinleyen herkese armağan ediyorum eserleri diyorlar. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Ekibinize, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve TRTname seven herkese armağan olsun diye de eklemişler. Teşekkür ederiz. Ekrem Mert, günaydın Altınordu'dan diyor. TRTname dinleyen herkese eserler armağan olsun. Hasan Cengiz, günaydın TRTname dostları diyorlar. Teşekkür ediyoruz mesajlarınıza. Kemal Gökçe, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor. Eseri kendisine, ekibimize ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Şahap Ünal, Uşak Eşme'den torunu Ares için eserler istiyor. Salih Kurt, Manisa'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri aileme, TRTname dostlarıma ve size armağan ediyorum demişler. Ali Aydoğdu, Trabzon'dan selamlarını göndermiş. Mustafa Fehmi Türker ve eşi Hatice Hanım'a bir eser armağan etmek istiyorum diyorlar. Zafer Özkara, Sakarya Camii'den selamlarını göndermiş. Şükrü Özdemar, Ali Yöntem, Fatma Çan, Feyzi Akşam, Mustafa Aylı Aydemir, İhsan Demirci, İbrahim Demirci için istiyor sevgili dinleyicilerimiz.

Bu güzel eseri Rüzgar Gibi Geçti En Güzel Yıllar, Nihavend makamında Ömür Gençel'in bestesi, Sevinç Atan'ın sözleri, Gökhan Sezen'in sesinden dinleyeceğiz. Süleyman Altuner, Oksijen Deposu, Tokat Niksar, Çamıcı Yaylası'ndan bizi dinliyor. Name ve TRT Name dinleyen herkese ve Niksar'lı dostlarıma, Adanalı hemşehrilerime armağan ediyorum demişler. Çevremizi temiz tutalım diye de ekliyorlar Süleyman Altuner'in mesajlarının sonunda. Mutlaka güzel bir not olur bu sabahta. Yine küçük bir not eklemiş. Küçük gibi görünen ama hepimizin sorumluluğu olan bir hatırlatma aslında. Duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey'e. Kalbimin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın. Tuzağı makamındaki eseri Kadir Şarman'dan dinleyeceğiz.

Cevdet Tepe Yüksel, selamlar, güzel bir gün olsun. Konya Bozkır'dan, Dereköy'den size ulaşıyorum. Sırda keser ortak olmak istiyorum. Dinleyen herkes armağan olsun. Sizin sayenizde aile olduk demişler. Ve Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Sırda keseri Şenay Hasan Akaslan ve size armağan etmek istiyorum. TRT Name dinleyen herkese armağan olsun diyorlar. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan selamlarını gönderiyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den merhaba demiş. TRT Name dinleyen herkese eserler armağan olsun diyorlar. Mithat Kaykı, günaydın Edirne Uzunköprü'den selamlar, saygılar. Sıradaki eser eşim Çiğdem Hanım'a ve kızım Nehir'e armağan olsun. Çok teşekkür ederim diyorlar. Selami Kabakçı, Niksar'dan günaydın diyor. İbrahim Yıldırım, Hatay Dört Yol'dan saygılarını göndermiş bize. İsmet Köklü, Kayseri'den selamlar, sevgiler diyor. Macit Zinet Baş, Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Koro arkadaşlarına armağan ediyormuş eserleri. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Nusret Tiryaki de bizimle. Samsun Yakakent Kozköy'den bizi dinliyor. Koro, resim ve ritim arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum demişler. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Ekibimize sevgiler, selamlar gönderiyor. TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Özant Koç hanımefendinin icrasıyla uygun göreceğiniz bir eseri istiyorum. Gonca Gülüm'e, Uğur Heybeli'ye, Ispartılılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Belediyesi TSM Koro arkadaşlarıma ve şu an radyomuzu dinleyen herkese armağan olsun demişler. Oğuz Bey, Özant Koç dinlemek istemiş. Biz de güzel bir eser seçtik.

geçtik. Gittiğin yolları yakın sanarak Rast makamında bestesi Alişen Ozan'ın, sözleri Tevfik Baykara'nın ve ardından Hürmet Özdemir'in isteğini dinleteceğiz. Karabük'ten bizi dinliyor. Nurdan Tor'un yorumuyla güzel bir eser seçmişler, bize de armağan etmişler. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarına armağan ediyorlar. Nurdan Tor'undan bir eser, istediği eser yerine sevgili dinleyicilerimiz Hürmet Özdemir'in biz eminiz bunu da beğenecektir kendisi. Evet, Nurdan Tor'un Türk Sanat Müziği'nin özel isimlerinden Seninle Doğan Güldür gelecek. Uşak makamında Safiye Aylan'ın bestesi, sözleri Ramazan Gökalp Arkın'ın, sevgili dinleyicilerimiz dinliyoruz.

Çağatay Durak, günaydın, hayırlı sabahlar, Erzurum'dan selamlar diyor. Erdoğan Oktay, Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara. Sevgiler, selamlar demişler. Teşekkür ederiz. Huriye Özer Niğde'den selamlıyor bizi sevgili dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Suzan Ülkü de bizimle. Osman Ölçer, Samsun İlk Adım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nden selam olsun diyorlar. Her gününüz bir önceki günden daha güzel olsun. Mutluluk eylerinizden hiç eksik olmasın. Sıradaki eseri Murat Bayrak için çalmanızı istiyorum. TRTname ekibine selamlar ve selamlar. Sevgiler, iyi ki varsınız diyorlar. Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz, sevgili eşine, koro arkadaşlarına ve dinleyen herkese armağan ediyor kendisi. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Ve Hamdi Köseler, herkese hayırlı günler diliyorum Samsun Bafra'dan tüm gönül dostlarına hürmetler diyor. Ve Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın adlı eseri istemişler. Selamlarımızı gönderiyoruz kendilerine. Amir Ateş'in Muhayyer Kürdi makamındaki bestesi, sözleri Melek için Fatma Nurten Demirkol'dan deneyeceğiz. Ardından Musa Özçelik'in isteği var. İyi yayınlar dilemiş kendisi bize. Aileme Özcan Afacan'a, Mehmet Gücüyener'e, Erol Özsan'a, Zafer Özkara'ya, Ümit Kaya Çelebi'ye armağan ediyorum. Denizli Tavas'tan sevgiler diyor. Eksik olmayın, selamlarımızı gönderiyoruz biz de size. Eserimiz Kürdeli Cazker makamında Ergin Kızılay'ın bestesi ve Hikmet Aran'ın sözleri, Seda Gökkadar'dan dinleyeceğiz. Şarap koy kadehime, kan doldurma bu akşam diyecek. Ve son olarak Meral Menekşe Özardan'ın isteğini dinleyeceğiz. Ankara'dan selamlarını göndermişler. Yalnız kendim için istiyorum bu eseri diyorlar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yine güzel bir eser seçmiş. Hüzan makamında Sadi Hoşses bestesi, Serap Mutlu Akbulut'un sesinden dinleyeceğiz. Ne dökmek istesem yaş, ne dökmek istesem yaş var, ne çeşme anımda fer kaldı.

Rıza Yakın, günaydın. Bafra'dan selamlar, saygılar, güzel bir hafta sonu diliyorum. Sıradaki eseri eşim Fatma'ya, kızlarım Nuray İlknur'a, damadım Abdullah'a, torunum Giray'a ve TRT Name frekansında bulunan bütün dostlara armağan ediyorum demişler. Teşekkür ederiz. Caner Şafak Uzunömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri tüm TRT Name dinleyen dostlarıma armağan ediyorum, iyi yayınlar dilerim demişler. Ve Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Sağlıklı bir gün ve güzel bir hafta sonu olsun. Emeğinize

sağlık diye de eklemişler. Teşekkür ederiz. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını gönderiyor. Bugün güzel bir gün olsun, sizin için özel bir gün olsun demişler. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Saadet ve Hıdır Nurcan için gelsin sıradaki eserimiz demişler. Mehmet Kalaycıoğlu, günaydın, hayırlı sabahlar. 11 Pazar yeri Bilecik'ten TRT Name dinleyen herkese ve ekibe selamlar, saygılar diyorlar. Zeki Gül Eskişehir'den devreye selam olsun demiş. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını gönderiyor bize. Teşekkür ediyoruz. Zeki Rıdvan Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Anamur'dan sizi dinliyorum. Sevgili eşim Medine, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e ve Anamurlulara armağan olsun eserler diye de eklemişler. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den bizi dinliyor. Selam olsun yurdumun her köşesine demişler. Ekibinize kolaylıklar diliyorum diyorlar. Çok değerli bir dinleyicimiz Mehmet Acarca, programımızı dinleyen, takip eden, var olun, biz de selamlarımızı gönderiyoruz size. Bülbülüm Gel Dedile Muhayyer makamında Saadettin Kaynağ'ın bestesi, Vecdi Bingöl'ün sözleri, Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Ardından Altın Ordu'dan Ekrem Mert'in isteğini dinleyeceğiz. TRT'nami dinleyen herkese armağan ediyor, iyi yayınlar diliyor. Bu sabah selamımızı gönderiyoruz biz de Ekrem Bey'e, bizi dinlediği, isteğini paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Uşak makamında Kemani Tatyos Efendi'nin bestesini dinleyeceğiz. Gamze'deyim, defa bulmam.

Erhan Yavuz, günaydın TRTname ailem, kucak dolusu sevgiler, selamlar güzel insanlar demişler. Isparta Senirkent'ten bizi dinliyorlar, Başköy'den. Sıradaki eseri biricik kızım, ay parçam Sena'ya, eşim Zübeyde Hanım'a armağan ediyorum. Şahsınız başta olmak üzere yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. İyi ki varsınız demişler. Siz de iyi ki varsınız. Selamlarımızı gönderiyoruz Ankara Radyosu'ndan. Mehmet Kalaycıoğlu, günaydın, hayırlı sabahlar diyor bize. Bilecik'ten bizi dinliyor ailesiyle birlikte. Teşekkür ederiz mesajınıza. Zehra Bıçakçı, İzmir'den günaydın diyor. Zevkle dinliyoruz diye eklemişler. Osman Selçuk Altun, Karamürsel'den günaydın diyor. Sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor. Seçil Kamber, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum demişler. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den sevgilerini gönderiyor. Sevgili eşi Arife Hanım'a, ablası Teslime Hanım'a, eniştesi Osman Bey'e ve canım torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun diyorlar. Yasemin Yiğit, Adana'dan sevgiler gönderiyorum demişler. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa Hanım için eserler istiyorlar. Emrah Demir, İzmir'den selamlarını gönderiyorlar. Mustafa Çatlakkaya, Aladağ Eyner Köyü'nden bizi dinleyen herkese selam olsun demişler. Zeki Ayhan, günaydın, güzel bir gün diliyorum. Sıradaki eser Fatma Açan, Polat Bey'e, Ali Yöntem'e armağan olsun. İstanbul Güzelce'den dinliyoruz sizi diyorlar. Serdal Karakaya, Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar diliyorlar. İyi yayınlar dilemişler bize. Emeğinize sağlık demişler. Bu sabah da bizimlesiniz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Serdal Bey'in istek eseri Segah makamında Amir Ateş'in bestesi, İlhan Behlül Pektaş'ın sözleri, Nesrin Sipahi'den gelecek. Ben seni unutmak için sevmedim diyecek. Emel Sürücü de bizimle yine. Sonbahar goncası mı göğsünün üstündeki gül? Bu Süznak eseri istiyorum. Herkese armağanım olsun demişler. Süznak makamında eserimiz sözleri ve bestesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait, Gül Yazıcı'nın sesinden dinleyeceğiz.

Dilek Yıldız, günaydın, mutlu sabahlar. Sabahın Namesi ekibi, TRT Name dostlarıma selam olsun. Alanya'dan dinliyorum sizi demişler. Servet Şahin günaydın diyor. İsmail Genç, Kocaeli Kandıra'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşim Tülay'a ve Neşe Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşlarıma armağan ediyorum eserleri diyor. Ve Hasene Demir Şahin de bizimle, teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür mesajlarınız da geliyor. Çok teşekkür ediyoruz, eksik olmayın. Oktay Hançer Erciş'ten selamlıyor bizi. Yine her zamanki gibi muhteşem eserleri dinletiyorsunuz, emeğinize sağlık diye de eklemişler. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan selamlar. Eserleri seven herkese, TRT Name'de programda yayında görev alan herkese selam olsun demişler. İlyas Aydın da bizi dinliyor, yine Tokat Ormanbeyli köyünden. Sevdikleriniz sizi bekliyor, lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, yerlere çöpe atmayalım dostlar diyorlar. Engin Erdoğan günaydın, mutlu sabahlar Çanakkale'den diyor. Gelibolu Yeniköy'de bulunan dostlarıma ve size, programda emeğe geçen herkese armağan ediyorum eserleri demişler. Ahmet Özçelik, Betül Yıldız Altay'ın ve onun nezdinde Ankara Radyosu Sabahın Namesi ekibine kucak dolusu selamlar, sevgiler diyorlar. Sevgili eşi Saynur Hanım'a, torunları Sercan, Efe, Ahmet, Yiğit, Elanur, Yaz, Özçelik, Çerçi, Mingil, İçel, Geçici, Derman ve Eren ailelerine armağan ediyor. Hamit Yücesesten bir eser dinlemek istemiş sevgili Ahmet Bey. Az önce Oktay Hançer Bey'in isteğini de yine Hamit Yücesesin sesinden dinlemiştik. Ama bazı isimler var ki tabii programda bir kez daha yer vermek hiç fazla gelmiyor. Hamit Yüceses de onlardan. Güçlü sesi, kendine has yorumuyla çok özel isimlerden. Teşekkür ediyoruz. Yana yana kül oldum, bir resmere kul oldum. Rast makamında Hamiyet Yücesesten dinleyeceğiz. Ardından Talat Boztepe Balıkesir Peritköy sahilden bizi dinliyor. Güzel bir eser seçmişler. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Nihavent makamında Ekrem Güler'in bestesi Turgay Kızıltuğ'dan dinleyeceğiz. Ve son olarak İzmir'den selamlarını gönderiyor Emrah Demir. Ayşe Tunalı'dan bir eser istemiş. Çok sevdiğim Deniz Perisi'ne, TRT ailesi ve dinleyen herkese armağan olsun diyorlar. Bizi dinliyor, isteğiyle bu sabah bizlere eşlik ediyor sevgili Emrah Demir. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yanakların çiçektir, gönlün bir kelebektir. Uşak makamında Saadettin Kaynağ'ın bestesi, Reşat Özpirinççi'nin sözleri, Gülden Sarıkahya'dan dinleyeceğiz.

İsmail Genç Kocaeli Kandıra'dan selamlarını gönderiyor sevgili eşi Tülay Hanım'a, Neşe Sağlık Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ederiz güzel seçim ilgisi için. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Nihavet makamında sözü ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait eserimizin Mehmet Özkaya'dan dinleyeceğiz. İnleyen nameler ruhumu sardı diyecek. Ardından İhsan Demircioğlu'nun isteğini dinleyeceğiz. Gülsefa Can Bolat'a ve bize armağan etmişler. Ankara Yeni Mahalle'den dinliyorlar. Her zaman olduğu gibi bu sabah da bizimle sevgili İhsan Demircioğlu eksik olmasın. Bir bahar akşamı rastladım size. Hicaz makamında Selahattin Pınar'ın bestesi, Fuat Edip Baksın'ın sözleri. Cengiz Han Sönmez söyleyecek.

Ahmet Emin Madran, günaydın, mutlu sabahlar, Aydın'dan selamlar diyor. Babam Şakir Madran'a ve TRT Name seven herkese armağan ediyorum bu eseri diyor. Güzel bir eser seçmiş kendisi, caz makamında Selahattin İnal'ın bestesi, Hikmet Şinasi Önal'ın sözleri. Suna Batıgün Konakçı'dan dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın.

Veda vakti geldi sevgili dinleyicilerimiz. Teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz, yapımcımız Elif Balcı ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Sizler için kapanış eseri seçtik. Bu kez biz sizlerle dinleyenlerimize güzel bir eser armağan etmek istiyoruz. Pembe Küçük Dudağ'ın söyledi şarkımızı, namı diğer Ankara Rüzgarı. Muhayyer Kürdi makamında Gündoğdu Duran'ın bestesi Asuman Asım Görgün'den. Keyifli dinlemeler.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yoğun bir programla Şanlıurfa'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu Festival alanını ziyaret edecek. Daha sonra Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binalarının açılış törenlerine katılacak. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı. 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Bu yılın yeni nesil suç örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele yılı olduğunu hatırlattı. Mücadelenin yurt içinde ve dışında sürdüğünü ifade etti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik, yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Deniz Olgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. Amerikan basını Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarına dair açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum. Her zaman onu mutlu edeceğim." ifadelerini kullandı.

0: Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Husiler Suudi Arabistan'a da saldırdı, bir kişi yaralandı. Yemen ordusu ise Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ülkenin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Euroleague'in 3. haftasında iki temsilcimiz sahne aldı. İlk maçta Beşiktaş Barcelona'yı konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz rakibine 95-82'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe Tarfin ise Dubai basketbolu ağırladı. Parkeden 76-66 üstün ayrılan Sarı Lacivertli ekip böylece ligde 3'te 3 yaptı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleriyle Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından yeni bir güne ve siz değerli konuklarımıza, dinleyicilerimize merhaba efendim. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Geçmiş zaman olur ki programından sesleniyoruz sizlere. Bugün de taptaze umutlarla, heyecanlarla yeni bir güne merhaba diyoruz. Ve tabii ki bu yolculuğumuzda bize güzel şarkılar eşlik ediyor. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz eserlerle nostaljik bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Programımıza Uşak makamında şarkılarla başlıyoruz. İlk olarak Nasibin Mehmet Yürü'ye ait bir esere kulak veriyoruz. Konuk solistimiz Zekai Tunca ve sanatçının 1995 yılında yayınlanan Tanrım isimli albümünde yer alan bu kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Her günüm mazide kalmış, günlerimden gün arar. Bir perişan bülbülüm ki konduğum güller kanar.

Kıymetli sanatçı Mustafa Sağyaşar'ı dinledik. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait Uşak şarkısını seslendirdi. Bu eser Mustafa Sağyaşar'ın 1986 tarihli Zeytin Gözlüğüm isimli albümünde yer almaktaydı. Evet, 86 yılından şimdi 2015 yılına uzanıyoruz ve İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya'nın 2015 yılında vermiş olduğu Çağdaş Müzik Orkestrası konserinden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Bu eser Celal Abacı'nın güftesi Kemal Özcan'a ait Uşak şarkısı. Ne bir çiçek koparmıştım, ne bir kalpte yer almıştım. Yıllarım hep yalnızlıkla bomboş geçecek sanmıştım. Bir diğer adıyla Can Suyu sizlerle.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Yahya Gehlan, Uşak makamındaki türkülerden oluşan bir potpuri sundu bizlere. Ve efendim birlikteliğimiz devam ederken şimdi nostaljik paylaşımlarımıza yer verelim istiyoruz. Zeki Müren'le 1987 yılına uzanıyoruz. Sanatçının Masal isimli albümünden Selahattin Altınbaş'ın Güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkısını dinliyoruz. Şarkılara sordum söylemediler, anılara yalvardım bilemediler, ufukları aradım görünmediler, izlerini nerede bulurum senin?

verdiler. Rüzgarlar bekledim sensiz esirler. Kumruları dinledim susu verdiler. Rüzgarları bekledim sensiz esirler.

Bulutlar benim gibi hep ağladılar. Dertleri, gönülleri hep dağladılar. Bulutlar benim gibi hep ağladılar.

Bestesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısını seslendirdi. Efendim biliyorsunuz Tatyus Efendi 19. yüzyılın ortasında dünyaya geliyor ve 20. yüzyılın hemen başında 1913 yılında da aramızdan ayrılıyor, ebediyete intikal ediyor. Ve bakın bizler halen bu güzel eserleri büyük bir mutlulukla, coşkuyla dinliyoruz, eşlik ediyoruz. Gerçekten ölümsüz eserler bırakmış değerli bestekarlar bizlere. İşte Belgin Gök'ten dinlediğimiz bu şarkıda sanatçının 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri isimli albümünde yer almaktaydı. Biz de halen aynı coşkuyla, aynı sevgiyle eşlik ettik. Birlikteliğimiz devam ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki programında Gönül Yazar'a kulak veriyoruz. Sanatçı Şükrü Tunar'ın güftesi Ahmet Kaçar'a ait Rast şarkısıyla bizlerle. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım.

gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Bahar kokulu güzel dileklerle bezenmiş bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı dinledik. Bu güzel dizeler İlkan Sana aitti. Rast makamındaki şarkıyı Belkıs Dikmen seslendirdi. Zaten bu şarkının bir diğer adı da Dua efendim. Ve bu güzel dizelerden, bu güzel namelerden sonra bir başka Rast şarkıda Yahya Geylan'a kulak veriyoruz yeniden. İrfan Özbakır'ın güftesi Nemika Mürseloğlu'na ait şarkısını seslendiriyor sanatçı. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, her yayınımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz biliyorsunuz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde dünya edebiyatından bir yazar seçtik sizler için. Arjantinli bir yazar, öğretmen, aynı zamanda çevirmen Julio Cortazar'dan bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Edebiyatçının çeşitli öykü kitapları var, aynı zamanda çok önemli romanları da bulunmakta. Bakın Cortazar'ın eserlerinde yer alan hayata dair paylaşımı nasıl? Kimi zaman birinin bizi düzeltmesine değil, biz kendimizi düzeltirken birinin bizi sevmesine ihtiyacımız olur demiş. Gerçekten de hayat yolculuğu bazen çok tatlı, pürüzsüz, renkli, bazen engebelerle, zorluklarla dolu kıymetli dostlar. İşte bu yolculukta kimi zaman temel ihtiyaçlarımıza odaklanıyoruz. Şayet bu aşamayı geçtiysek kendimizi anlamaya, yaşamı sorgulamaya çalışıyoruz. Bu evrelerle yüzleşiyoruz. İşte her safhada yaşadığımız inişli çıkışlı anlarda insanoğlunun tek bir ihtiyacı doğuyor. O da onaylanmak, sevilmek, sevildiğini bilmek ve tabii ki desteklenmek. Zira böyle daha kolay yol alabiliyoruz. Hızlı adımlarla ilerliyoruz. O yüzden siz olun kıymetli dostlar. Şefkatli ellerinizi sevdiklerinizin üstünden ne olur çekmeyin. Sevginizin sıcaklığını her an hissettirin.

ettirin. Şimdi gelin bu güzel dileklerle, şarkılarla yolculuğumuz devam etsin. Ritmimizi artıracak, günümüzü renklendirecek bir başka şarkıya kulak verelim. Bir Mehmet Ilgın bestesinde Faruk Salgar'ı dinleyelim. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana.

Şimdi ritmimizi bir parça düşüreceğiz değerli dostlarımız. Biliyorsunuz mevsim itibariyle kış ayları, sonbahar ayları bizlere ayrılıkları, hüznü anımsatıyor. Ancak diliyoruz tabii ki bu hislerden uzak duralım. Biz mutluluklarla yol alalım, sevgiyle ilerleyelim. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı aslında ayrılığa dair bir eser. Ancak ayrılıkları bir kenara bırakarak bu güzel eserdeki sanata, geçkilere odaklanalım, namelere odaklanalım ve Adnan Mungan'dan dinleyelim bu güzel şarkıyı. Sanatçı 1996 yılında Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albümde seslendirmiş bu eseri. Bir Şeki Bayhan Özışık bestesi. Yine hazan mevsimi geldi. Yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek. Yine deli gönlüm, yine bu mevsimde hicranını yalnız başına çekecek.

güneş elense mi yanarsın? Ayla Büyükataman bizlerle birlikteydi. 70'li yılların Türk filmlerinde sıkça duyduğumuz çok sevilen bir şarkıya hayat verdi sesiyle bir Saadettin Öktenay bestesine. Dinlediğimiz bu eser aynı zamanda 1971 yılında Hicran filminde ve Filiz Akın ile Tarık Akan'ın yine Emine isimli 1971 tarihli filmlerinde yer almıştı. Ayla Büyükataman da 70'li yıllarda seslendirmiş bu güzel şarkıyı. Biz de keyifle dinledik efendim. Ve birlikteliğimize yine harika bir şarkıyla devam etmek istiyoruz. 90'lı yıllara uzanıyoruz. Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Sanatçı İsmail Demirkıran'ın sözleri Cemal Safi'ye ait Nihavend eserini seslendiriyor. Dinleyeceğimiz eser Nalan Hanım'ın 1990 tarihli Beklenen Sensin isimli albümünde yer alıyor. Ahu gözlüm, böyle oyun duydum desem yalan olur.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Bilge Pakanınar bizlerle birlikteydi. Sanatçı sözlerini Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Erdoğan Berker şarkısını seslendirdi. Çok sıkça duyduğumuz bir şarkı değil ancak kulağa çok hoş gelen bir şarkı. Aşkın mevsimi olmaz, bunu herkes bilmeli. Sevenler unutulmaz, sevmeli, sevilmeli dedi. Gerçekten belki de hayatın en önemli cümlesi bu şarkıda gizli efendim. Sevmeli, sevilmeli. Hayat sevildikçe, sevdikçe güzel çünkü. Evet, birlikteliğimize yine sevgiyle, aşkla dolu şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi geçmişe uzanacağız. Muazzez Abacı ile 1970'li yılların ortalarına gideceğiz. Sanatçının albümünde seslendirmiş olduğu Malatyalı Fahri Kayaan'ın sevilen eserini dinleyeceğiz. Hicaz makamında unutulmaz bir şarkı. Ayrılık ateşten bir ok. Nazlı

Sana bir Buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirsin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

Sanatçımız Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Saadettin Ökten'in güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz şarkısını dinledik. Bu eser birçok değerli sanatçı tarafından yorumlanmış. Medaşen Sancakoğlu, Muazzez Abacı, Zeki Müren gibi isimler seslendirmiş. Ancak zannediyoruz birçoğumuz az önce dinlediğimiz gibi kıymetli sanatçı Yaşar Özel'in sesinden aşinayız bu şarkıya. Evet, sevilen eserin ardından bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak vereceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkıyı Behiye Aksoy'dan dinleyeceğiz. O Ağacın Altı.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında Yeşilçam rüzgarları esmeye devam ediyor. Gönül Akkor bizlerle birlikteydi. Sanatçıyı Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz eseriyle dinledik. Gönül Akkor bu şarkıyı ilk olarak 1960

69 yılında seslendirmiş. Sizinle paylaştığımız bu eser ise 2006 yılında yayınlanan Ne Yaptım isimli albümünde yer alan bir kayıttı. Evet, birlikteliğimize Hicaz makamında bir başka güzel şarkıyla devam edeceğiz. Bir Zeynettin Maraş eserinde Mustafa Sağyaşar ve Nazan Sıvacı'yı beraberce dinleyeceğiz. Sanatçılarımız şöyle sesleniyor bize: "Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi."

Seda Gökkadar bizlerle birlikteydi. 2010 yılında Günün konserinden alınan bir kaydı sizlere sunduk. Amir Ateş ve Saadet'in Kaynağı ait bestelerle seslendi sanatçımız bizlere. Evet efendim, Hicaz makamının kalbimize dokunan namelerle nostaljik yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yine çok sevdiğimiz bir ses, çok sevdiğimiz bir sanatkar Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkıyı seslendirecek. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

0: geçtim.
1: Vedat Çetinkaya'yı dinledik. Güftesi Şemsi Belli, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkısıyla bizlerle birlikteydi sanatçı. 2018 yılında yayınlanan ve güncel düzenlemelerle hayat verdiği unutulmaz şarkılardan oluşan Altın Şarkılar isimli albümünden bir kayıt paylaştık sizlerle. Şimdi ise biraz geçmişe uzanacağız, ritmimizi bir parça düşüreceğiz ve Hüzzam makamının yakıcı nameleriyle dinginleşeceğiz. Şükrü Tunar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı şarkısında Ayşegül Turukan'ı dinleyeceğiz. Sanatçının Bir Garip Aşığım Ben isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşacağız. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan, inleyen dalgaların haline bak da beni an.

Ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. İlk Hasan'ın sözlerini kaleme aldığı Hüzzam makamındaki Selahattin Altınbaş bestesinde İcrail Eroğlu'nu dinledik ve bu güzel şarkıyla da programımızın sonlarına doğru yaklaşmış bulunuyoruz değerli dostlarımız. Şimdi Segah makamında bir Mustafa Seyran bestesini dinleyeceğiz. Yavaş yavaş veda vaktimiz yaklaşırken Seçil Heper bizlerle birlikte olacak, ruhumuzu dinlendirecek Yeşilçam'ın o unutulmaz melodileriyle. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil diyecek.

Bu güzel şarkıyla da ne yazık ki nostaljik bir yayının sonuna geldik. Bugün de Uşak'tan Rast makamına, Nihavend'den Hicaz'a, Hüzzam'a, Segah'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Her gün TRT Name frekansında en özel eserlerle yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz

sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle size veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi Samime Sanay'dan dinleyeceğimiz Segah bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Gününüz güzel geçsin, hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yoğun bir programla Şanlıurfa'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu Festival alanını ziyaret edecek. Daha sonra Şanlıurfa Şehir Hastanesi ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binalarının açılış törenlerine katılacak. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi. Çakar, COP31 sürecinde yeşil yatırımlara daha fazla kaynak sağlanacağını da belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ihracat verilerini İstanbul'da açıkladı. Geçen ay en yüksek Eylül ayı ihracat rekoru kırıldığını belirtti. Bolat, yıllık bazda %15,4'lük artışla 26 milyar dolar ihracatı başardık dedi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshi istemiyle dava açtı. Soruşturmada şu ana kadar 54 kişinin ifadesine başvuruldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. 3 Ekim 2009'da Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı bugün Türk dünyasının ortak çatısı. Ekonomiden ulaştırmaya, eğitimden savunma sanayi

0: yine uzanan işbirliğiyle teşkilat kuruluşunun 17. yılını geride bırakıyor. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını Amerika'nın Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Amerikan Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarına dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi. Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la her zaman konuşuyorum. O benim dostum. Her zaman onu mutlu edeceğim." ifadelerini kullandı. Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Husiler, Suudi Arabistan'a da saldırdı, bir kişi yaralandı. Yemen ordusu ise Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ülkenin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Eurolig'in 3. haftasında iki temsilcimiz sahne aldı. İlk maçta Beşiktaş Barcelona'yı konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz rakibine 95-82'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe Tarfin ise Dubai basketbolu ağırladı. Parkeden 76-66 üstün ayrılan Sarı Lacivertli ekip böylece ligde 3'te 3 yaptı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Denizli, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sinop, Amasya, Tokat çevreleriyle Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.
2: Hoş Sada.

0: Gençlerle birlikte.
1: TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından herkese merhaba. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, sesimizi sizlere ulaştıran Türkay Güner, İstanbul'dan sesleniyoruz. Musikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda usta seslerden eserlerle de geçmiş ve geleceği aynı programda sizlere sunuyoruz. Gençlerle Birlikte programına katılmak isteyen genç icracılar, sesiniz ya da çalgınızla hazırladığınız kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gençlerlebirlikte@trt.net.tr adresine gönderebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün program konuklarım iki kardeş müzisyen. Özgür Tuncel, Özgün Tuncel. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet efendim, Özgür ve Özgün ikiz kardeşler değil mi? Hanginizden başlasak acaba? O zaman Özgün'den başlıyorum.
2: Tabii ki.
1: Evet Özgüncüm, seni kısaca tanıyalım.
2: Merhabalar, ben Özgün Tuncel. 2004 İstanbul doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümünde okumaktayım. 4. senem bu sene.
1: Evet harika. Peki Özgürcüm, seni tanıyalım kısaca.
3: Ben Özgür Tuncel. 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda 3. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu'nun baş kemancısıyım. 8 yılı aşkın ana çalgımla uğraşıyorum, kemanla uğraşıyorum. Bu kadar.
1: Harika Özgürcüm. Bir de değerli dinleyenler, az önce Özgür söyledi gençlik korosunda baş kemancıyım diye. İşte onların yay bağları olsun, birlikteliği sağlamak olsun, bu anlamda çok önemli ve bu genç yaşta böyle şeylerle uğraşmak ve şimdiden bir takım görevleri üstlenebilmek hakikaten çok kıymetli, değerli. Birazdan icralarını da dinleyeceğiz, hatta hemen dinleyelim. Birazdan dinlemeyelim, sohbetimize devam ederiz. Kemani Tatyos Efendi'nin Karciğer Peşrevi'ni dinliyoruz. Özgür Tuncel, Özgün Tuncel'den.

Öz Ocak okuyacak. Bestesi Sade Işılar, güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı mahur şarkı. Ateşin gözlerini ruha kemend etme sakın. Beni Leyla diye sen zülfüne bend etme sakın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Rahmi Sönmez Ocak'tan dinledik. Çok güzel bir şarkıydı, sevdiğim bir mahur eserdi. Umarım sizler de radyo başında bizlere eşlik etmişsinizdir. Konuklarıma gelelim tekrar. Özgür Tuncel, Özgün Tuncel, ikiz kardeşler, biri keman, biri ud icra ediyor ve Özgün'e dönüyorum. Özgün, nasıl başladın sen uda ya da Türk müziğine nasıl başladın diye sorayım.
1: Türk müziğinden başlayayım ben. 2014 senesinde ben bağlama çalmaya başladım. Hala da çalıyorum şu anki okulumdaki enstrümanım benim bağlama şu an. Ud mezunuyum o liseden. 2018'de başlamıştım. Bu şekilde. Evet.
0: Peki şimdi kaç yıldır ud çalmış oluyorsun takribi olarak?
1: 8 yıl oldu.
0: 8 yıl oldu. İşte en az enstrümanı aynı Özgür gibi bir 8 yılını vermişsin. Özgür, sana döneceğim. Senin nasıl oldu başlangıcın?
1: Ben de Özgün'le beraber 2014'te müziğe bağlamayla başladım. Kemana da ben de aynı şekilde, biz aynı okuldan mezunuz. İşte ben de Güzel Sanatlar Lisesi'nde enstrümanımı keman olarak seçmiştim. İşte yani 14 yaşımda başlamış oluyorum. Şu anda 22 yaşındayım.
0: Evet, bayağı zaman ve çok
1: Bayağı
0: emek
1: olmuş.
0: demek bu
1: Evet
0: işte.
1: evet.
0: Çok emek demek. Yine işin emek kısmını elbette konuşacağız ama o emeğin sonuçlarını dinleyelim o halde tekrar ve Uşak Saz Semaisi'ni icra ediyor Özgün Tuncel, Özgür Tuncel, beste Şerif Muhittin Targan'a ait.

Kıymetli dinleyicilerimiz, çok güzel bir eser icrası dinledik Özgür ve Özgün Tuncel kardeşlerden. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki geçmişe kulak veriyoruz. Safiye Ayla var sırada. Hacı Arif Bey'in Yavent şarkısıyla bizlerle. Bakmıyor çeşmi siyah feryade. Yetiş ey Gamze, yetiş imdade.

0: Evet, değerli dinleyicilerimiz, kıymetli genç icracılarımız Özgür ve Özgün Tuncel kardeşler, biz az önce Şerif Muhittin Targan'ın bir eseriyle seslenmişlerdi. Hemen ardından yine kendisinin eşi Safiye Ayla'dan dinlemiş olduğumuz bir eserle de aslında onları yad etmiş olduk, değil mi?
1: Evet, öyle hocam.
0: Evet. Sırada çok güzel bir eser daha var. Oldukça icraları zor eserler seçmişsiniz sevgili arkadaşlar.
1: Evet, biraz öyle yapmış olduk.
0: Evet, ama yine de
1: Evet.
0: çok güzel geliyor, çok dinlendirici, huzur verici. Saz eserlerinin bir de böyle bir hissi var. Aslında sözlü olmadıkları için her insanı kendi içinde farklı dünyalara taşıyabiliyor. Bir de işin duygusal kısmı tabii bu.
1: Kesinlikle.
0: O halde hemen bir eser daha dinleyeceğiz ve bu kez Mesut Cemil'in bir eseri var efendim. Nihavend Saz Semaisi. Kulaklarınız çok aşinadır. TRT'den efendim biz Mesut Cemil stüdyosundan yayınlar yaparken bir parçasını dinlemişsinizdir elbette, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle.
0: Evet. O halde dinliyoruz efendim. Özgür ve Özgün Tuncel'den.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi bir eser arası daha veriyoruz. Melahat Kazım Hanım'dan dinleyeceğiz. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Segah makamındaki şarkısı. Seni andıkça üzülsem de yine vurgunum ben o siyah gözlerine.

0: istiyorum. Ve en önemlisi bir Türk kemancının neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermek istiyorum.
1: Ne güzel, ne mutlu. Ben de eminim bu söylediklerin hepsini başaracaksın. Çünkü disiplinli çalışmak, istemek en başında bu işin en önemli kısmı diye düşünüyorum. Ve sende de onları çok net bir şekilde görebiliyoruz sevgili Özgür.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hemen Özgün'e döneceğim. Özgün, aynı soruyu sana yönelteyim.
2: Ben enstrümanında ileri seviye icracı olduktan sonra Türk müziğimizi, milli müziğimizi daha geniş kitlelerin duymasını, yani bütün dünyanın duymasına öncülük etmeyi çok isterim. Yani bunda benim de katkım olsun, çok isterim gerçekten. Ve ben de müziğimi daha ileri ve akademik bir seviyeye taşımak isterim ve iyi bir eğitimci olmayı ben de kardeşim Özgür gibi çok isterim ve yararlı bir müzisyen olmayı çok isterim.
1: Ne mutlu. Ben de Özgür'e söylediğim şeylerin aynısını senin için de tekrar edeceğim. Bunları istiyorsunuz, evet, ama imkansız şeyler değil işte. Hakikaten hak ediyorsunuz. İleride de karşınıza çıkacak. Bizler sizi daha çok alkışlayacağız. Bu anlamda gurur duymaya devam edeceğiz. Evet. O zaman bir eser daha dinleyelim sizden. Şedarabansaz Semaisi Tamburi Cemil Bey'e ait efendim.

Şimdi sıra bize geldi. Ben bir şarkı seslendireceğim ve tabii ki kanunda Batuhan Kaşıkçı, klasik kemençede Ecem Aytekin'in eşlikleriyle. Ben bir garip kuşum, yurdum yuvam yok. Kanadım kırıldı, yollarda kaldım. Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısı.

Değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz elbette ama az laf çok şarkı diyeceğiz. Şimdi kulağımızı Lütfü Güneri'ye vereceğiz. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait Nihavend şarkı. Bir neşe umdu gönül, serapa keder oldum. Göründü geçti bahar, hazana heder oldum.

Evet efendim, programımıza sona doğru yaklaşıyoruz. Ben çok kıymetli konuklarımızdan hemen bir eser daha dinlemek istiyorum. Nikris Saz Semaisi Refik Fersan'a ait.

Evet, Nigris Saz Semaisi'ni dinlemişken Nigris Sirto'yu dinlemeden olur mu? Tamburi Cemil Bey'in Nigris Sirtosu sizlerle Özgür Özgün Tuncay kardeşler çalıyorlar.

0: Evet, bugün programımızın sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet, son olarak duygu düşünceleriniz varsa.
1: Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu özenle hazırladığımız repertuarımızı bu programda icra etmekten çok zevk ve gurur duyduk. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Ben de nazik davetinizden dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok iyi bir anı olarak kalacak inşallah bu program, bu kayıtlar.
0: Biz de çok mutlu olduk sizleri ağırlamaktan ve yıllar sonra da aynı gururla meslektaş olarak da birlikte çalışmayı umut ediyorum ben de sevgili arkadaşlarımla. Böyle de bir dileğim olmuş olsun buradan. Evet efendim, Gençlerle Birlikte programının sonuna geldik. Sizlerden gelen kıymetli iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Gençlerle Birlikte.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla orta vadeli program hedefinin üzerine çıktığını açıkladı. Bolat, ihracattaki güçlü seyrin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığını belirten Yılmaz, bu durumun ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, ihracatı destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 17. yılı ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kıvançla kutluyoruz denildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi. Güvenlik alanındaki hedefimiz, terörün bütün unsurlarıyla ortadan kalktığı Türkiye'dir, dedi. Partisinin genel istişare toplantısında konuşan Destici, terörsüz Türkiye süreciyle olarak geleceğin birlikte kurulacağını söyledi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi. Çakar, COP 31 sürecinde yeşil yatırımlara daha fazla kaynak sağlanacağını da belirtti. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39 yıllık faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Yeni deliller ve yeniden alınan ifadelerle yürütülen soruşturmalarda 5 şüpheli tutuklandı, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Böylece bugüne kadar 58 dosyada 65 cinayet çözüldü. Emniyet güçleri 8 ilde FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. 985 kilogramın üstünde uyuşturucu maddeyle 1 milyon 500 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne dair detayları paylaştı. 2000 yataklı hastanenin kentin ve bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ekonomik destek devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 9 ayda ailelere 17 milyar liranın üzerinde destek sağladı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, seslerimizin size en güzel şekilde ulaşmasını sağlayan ton maisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, kanunda Cemil Atikoğlu, tamburda Eda Ersoy, cello'da Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, ritim sazda Bilal Bilke ve koromuzu yöneten kıymetli şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız kendine özgü ezgi yapısıyla Türk musikisinin zengin makamlarından biri olan, adını makamın temelini oluşturan segah perdesinden alan, Türk musikisinin zengin makam geleneğinin bir parçası olan, geçmişten günümüze birçok bestekar tarafından eserlerinde sıklıkla kullanılan, özellikle duygusal ve ağır karakterli eserlerde karşımıza çıkan segah makamında eserlerle başlıyor. Saz sanatçılarımızın icra edeceği Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz segah makamında birbirine bağlı eserler seslendirecek. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Segah makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Segah şarkılarla devam ediyor. Sanatı ve çalışmalarıyla Türk musikisi kültürüne katkı sağlayan ve musikimizin önemli özelliklerini yaşatmaya çalışan Gültekin Çekin'in güftesi Hayri Mumcu'ya ait Segah makamındaki şarkısını kimden dinliyoruz? Mikrofona Didar Aliye Koyuncu geliyor. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş. Bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş.

Efendim sırada Türk müziğinin en önemli ustalarından biri olan Saadettin Kaynağ'ın güftesini Nazım Hikmet'in Ercüment Er mahlasıyla yazdığı Segah eseri var. Bu güzel eseri sanatçımız Bahadır Özüşen sizin için söylüyor. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.

Gözlerine meftun oldum. Gece gündüz senle doldum. Eriyorum yudum yudum. Seni bekleyi bekleyi. 1925 yılında doğan Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran bestekar Necdet Varol'un güftesi TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar görev yapan ve yazdığı güftelerle adını unutulmazlar arasına yazdıran Mehmet Erbulan'a ait Segah şarkıyı sanatçımız Belgin Gökten dinliyoruz.

Kapat gözlerini kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Fen Mustafa Seyran'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait çok sevilen ve sizlerin de iyi bildiği bu şarkıyı sanatçımız Deniz Macaroğlu sizin için söylüyor.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada Segah bir türkü var. Gültekin Çekin'in gönül telinden çıkmış bu güzel eseri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinleyeceğiz şimdi. Şu karşıdan gelen Dilber gelir ama neden sonra? Bir selama kail oldum verir ama neden sonra?

Kisi repertuarında önemli bir yere sahip olan birçok bestekar tarafından da sıklıkla kullanılan mahur makamında eserlerle stüdyoname devam ediyor. Gökhan Macit'in Ud'la yapacağı giriş taksiminin ardından Şükrü Şenozan'ın güftesi Orhan Rahmi Gökçe'ye ait mahur şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz. Bu sevda ne tatlı, ne tatlı yalan, sevişte a gönül biraz oyalan. Hayatın nesi var ellerde kalan, sevişte a gönül biraz oyalan.

1926 yılında doğan ve 1997 yılında vefat eden Türk müziğine çok sayıda eser kazandıran Arif Sami Toker'in Güftesi Muhittin Raif Yengi'ne ait mahur şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz. Ben derdime hiç çare bulmam saki, aşkın beni öldürse de yılmam saki.

FM TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programı birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor. Sırada Türk sanat müziğinin önemli bestecilerinden tamburi ve musiki teorisyenin Erol Sayan'ın güftesi Ali Can'a ait mahur eseri var. Sanatçımız Eliz Avaroğlu sizin için söylüyor. Petek petek bal gibisin, çiçek çiçek dal gibisin, fincandaki fal gibisin, benim güzel peri kızım.

Sarı yeşil akşamlarda gidensin sen. Ömrümü yakıp kül eden alevsin sen. Hiç geri dönmeyen bir rüzgarsın sen. Beni benden alıp götüren yalansın sen. Böyle mi olur biten aşkların sonu? Yaralı yürekler kanar ağlamaklı. Ümidim kalmadı. Dönmezsin yalancı. Beni yavaşça bitiren ölümsün sen. TRT Ankara Radyosu tambur sanatçısı ve şefi İpek Dereli'nin güftesini Tayfun Güngör'ün yazdığı mahur şarkısını sanatçımız Suat Erdil'den dinliyoruz.

Efendim sırada ilk bestesini 1951 yılında yapan Nihavend, Hicaz, Mahur ve Muhayyer Kürdi gibi makamlarda birçok sevilen esere imza atan Kamuran Yarkın'ın güftesi de kendisine ait Mahur şarkısı var. Sanatçımız Nurten Demirkol geliyor mikrofona. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri Şefimiz İpek Değerli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı. Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum dedi. Dışişleri Bakanlığı da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 17. yılı ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kıvançla kutluyoruz denildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığını belirten Yılmaz, bu durumun ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla orta vadeli program hedefinin üzerine çıktığını açıkladı. Bolat, ihracattaki güçlü seyrin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret etti, nükleer enerji alanına ilişkin konuştu. Küçük modüler reaktör çerçeve kanunu hazırlıyoruz dedi. Finansmanını sağlayacak bir çerçeve oluşturacağız ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret etti. Standlarını gezen Bakan Göktaş, teknolojinin çocukların faydasına olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Çocuklarımızın teknolojide üretimin parçası olmasını önemsiyoruz dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, fon soruşturmasının bankacılık sektörüne olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi. Çakar, COP31 sürecinde yeşil yatırımlara daha fazla kaynak sağlanacağını da belirtti. Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen 7 cinayet dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, en eskisi 39 yıllık 8 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Yeniden incelenen deliller ve tanık ifadeleriyle yürütülen soruşturmalarda 5 şüpheli tutuklandı. Böylece bugüne kadar 58 faili meçhul dosyada 65 cinayet çözüme kavuşturuldu. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri 8 ilde FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu yakalanan 1297 şüpheliden 714'ü tutuklandı. 985 kilogramın üstünde uyuşturucu maddeyle 1 milyon 500 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Girne'deki gemi kazasında bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakemler dosyasındaki gelişmelerin Süper Lig'e etkisine ilişkin konuştu. Sürecin bir an önce netleşmesi gerektiğini söyledi. Lige ara verilecekse ara verilir, sessizliğin kimseye faydası yok diyerek TFF'yi karar almaya çağırdı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Hasan Eylül'ün yöneteceği Müstehar Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ahmet Kuşgöz klarinetle, Şenol Dinleyen Viyola'yla müşterek taksim yapacaklar.

Hasan Eyle'nin yönettiği Müstear Faslı'nı dinlediniz. Ahmet Kuşgöz klarinetle, Şenol dinleyen Viola'yla müşterek taksim yaptılar.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest kuşağını işaret ederek Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu söyledi. Gençlere kızıl elma mefkürenizden en küçük bir taviz bile vermeyin diye seslendi. Teknofest, Güneydoğu'da konuşan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayinde destan yazdığını vurguladı. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı. Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum dedi. Dışişleri Bakanlığı da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun 17. yılı ve 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kıvançla kutluyoruz denildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Zorlu küresel koşullara rağmen ihracatın arttığını belirten Yılmaz, bu durumun ekonominin dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise ihracatı destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı. Bolat, ihracattaki güçlü seyrin cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini söyledi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan

0: karşılığında imar değişikliği yaptığı, bazı otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale etmediği ve rüşvet talep ettiği iddia edildi. Merkez Hakem Kurulu soruşturması kapsamındaki tutuklamaların ardından kulüplerden ilk açıklamalar gelmeye başladı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrı yaptı. Hakem atamaları konusundaki belirsizliğin giderilmesi istendi. Tartışmaların ardından Türkiye Futbol Federasyonu da açıklama yaptı. Yeni MHK oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, 9 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan yabancılara kenti terk etmeleri uyarısını yineledi. Açıklamada Rus ordusu saldırılarına devam edecek denildi. Rusya uyarı öncesinde saldırılarını sürdürdü, Ukrayna'da Rus hedeflerine vurdu. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustikname programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Cihan Yurdakul. Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Bugünkü akustikname programına kemençeci Vasilaki'ye ait Kürdili Hicazkar Peşrev'in ardından bestesi Emin Ongan'a, güftesi Muzaffer Akalın'a ait Kürdili Hicazkar şarkıyı icra ettik. Bunca cevrinle gönül ülkesi virane olur, aşığın can verecek sevdiği bir tane olur. Kürdili Hicazkar makamındaki eserlerle devam ediyor programımız. Şimdi sırada güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait çok güzel bir şarkı var. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na, bestesi Ankara Radyosu rahmetli keman sanatkarlarından bestekar Selahattin İnal'a ait Kürdili Hicazkar eser var. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar.

Ellerinize sağlık. Sırada güftesi ve bestesi Neveser Kökteş hanımefendiye ait bir Kürdi lihcazkar eser daha var. Canandan uzak kaldı gönül, hasretinden yandı gönül. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Güfte ve beste Erol Sayan hocamıza ait çok güzel bir İstanbul şarkısı. Yine Kürdili Cazkar son eserimiz ama. Her şeyinle güzelsin, gönüllerde esersin. Kederimsin, neşemsin.

Şimdi sırada hüzzam eserlerimiz var. Üç ayrı birbirinden güzel şarkılar bunlar. İlki sözleri Mehmet Çınarlı'ya, bestesi Bekir Sıtkı Sezgin'e ait hüzzam şarkı var. Öncesinde sevgili İlhami Çetik kanunu ile bizlere bir hüzzam açışı yapacak. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Sararan dalların çizdiği dünya geçici. Ellerin böyle sokulgan, nefesin böyle yakın, bana dünyaları

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi sırada Selahattin Pınar'ın çok güzel bir hüzzam şarkısı var. Güftesi de Badi Nedim Ofta'ya ait. Yıllarca bana yâri füsunkâr olan eştin.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Gönüllerinize sağlık sevgili Celal. Güzel Taksim için de çok teşekkür ediyorum. Sevgili İlhami, ellerinize sağlık. Sırada son hüzzam şarkımız var. Güftesi Hikmet Münir Epcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait. Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler hep aynı güldendir. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın bu son bölümünde Hicaz şarkılarımız var. İlk olarak güftesi eski bakanlarımızdan Sayın Yılmaz Karakoyunlu'ya, bestesi kıymetli hocamız Tevfik Soyata'ya ait bir Hicaz Uzal eser. Aşkı tattık, kimse görmez bizde hicran bir daha. Öncesinde sevgili Ertuğrul Erhan, kemanı ile bir Hicaz taksimi yapacak.

Ellerinize sağlık sevgili Ertuğrul ve kıymetli saz arkadaşlarım. Sırada Yesari Asım Arsoy'un sevilen bir caz şarkısı var. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım: kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, neyde Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boyler, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Elif Güreşçi son iki türkü ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İki Hicaz türkümüz var son olarak. İlki Pencereden Kuş Uçtu, Yandı Yürek Tutuştu, ardından Saadettin Kaynağ'ın Hicaz türküsüne bağlayacağız. Yollarına gül döktüm. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, programımıza hareketli, keyifli, çok güzel bir eserle başladık. Keyfiniz yerinde olur inşallah bu akşam da. Saat 21'e kadar harika eserlerimizle keyifli bir zaman geçireceğiz sizlerle. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Harika bir eser dedik. Zennube ile başladık programımıza. Yine hareketli dakikalar devam ediyor akşamın sesinde. Belgin Erol Gündoğdu geliyor mikrofona. Adana'nın yolları taşlık.

Adana'nın yolları taşlık, Belgin Erol Gündoğdu seslendirdi. Tüm Adanalılar için gelmiş olsun bu eser sevgili dinleyiciler. Sırada güftesi Orbay Akay'a, bestesi Necip Gülses'e ait Muhayyer Kürdi makamında bir eserimiz var. Aylin Şengün Taşçı seslendiriyor. Bu da tüm İstanbullu dinleyicilerimize armağan olsun. Bir yar sevdim Çamlıcalı.

Bir Yar Sevdim Çamlıcalı, güftesi Nagihan Orbay Akaya, bestesi Necip Gülses'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki bu güzel eseri Aylin Şengün Taşçı seslendirdi sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.17'yi gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu güzel mesajlar çoktan ulaşmaya başlamış, ulaşmaya devam ediyor. Ellerinize sağlık diyerek istekleri, mesajları okumaya geçeceğim sevgili dinleyiciler. Sırada güftesi Berran Yalçın'a, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Karcağar makamında çok güzel bir eser var. Bir şarkı yapsam sana. Kimlere armağan edelim bu güzel eseri? Ankara'dan Hamiyet Karaca, sevgiler selamlar, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki şarkıyı bu programı dinlemekte olan görme engelli arkadaşlarıma, TRTname dinleyenlerine ve program ekibine armağan ediyorum. Mutlu akşamlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi yayınlar diliyor. En keyifli program akşamın sesinde. Sıradaki eser eşim Mehmet Bey, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, Atakum Belediyesi TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Konya'dan Hatice Tuncer, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Tüm eserler İstanbul ve Konya'daki canlarıma gelsin demiş. Yine Ankara'dan, Polatlı'dan Mehmet Altan, iyi akşamlar TRTname ailesi diyerek bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Jale Özen, saat 19'u sabırsızlıkla bekliyorum. Kim bilir bizi hangi güzel eserlerle mutlu edeceksiniz diyerek Özdere'den bizlere sevgilerini göndermiş. Manisa'dan Salih Kurt, sevgiler akşamın sesi programına demiş. Sıradaki eseri ailesine, name dostlarına, ekibimize ve bana armağan ediyor. Teşekkürler. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey. Teşekkür ederiz. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte radyolarımıza, evlerimize hoş geldiniz demiş. Selamlarını göndermiş. Yıldırım Gürses'in sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz bu Karcağar makamındaki güzel eseri.

Dinleyicilerimiz diyor ki bu akşam gerçekten şarkılar fıkır fıkır burada oynuyoruz, yerimizde duramıyoruz diye mesajlar geliyor. Ben de onu istiyorum zaten. Keyfiniz her zaman yerinde olsun sevgili dinleyiciler. Sizler, siz dinleyiciler bizim her zaman başımızın tacısınız. İyi ki varsınız diyoruz. Hareketli dakikalar devam ediyor akşamın sesinde. Bu kez güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi yine Yıldırım Gürses'e ait, Nihavend makamında hepinizin sevdiği, biraz da sitem dolu ama çok güzel hareketli bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Sizlerden çok güzel iletiler ulaşmaya devam ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca akşamın sesi programına sevgiler, selamlar demiş. İyi yayınlar diliyor. Neşeli, huzurlu dakikalar olsun. Ne yettiniz de geldiniz demiş, hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı ekibimize ve sessiz dinleyenlere armağan ediyor. Çanakkale'den Fatma Ateşok da bizlerle birlikte gönül dolusu sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki eseri Radyo Saçık tüm name dostlarına ve bize armağan ediyor. Kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz biz de.

Fatma Hanım'a. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimiz de bizlerle birlikte. Feryal öğretmenimiz de selamlıyoruz. O da bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Kısa bir süre önce yeni bir mevsime girdik. Mevsimlerin başta size ve ekibinize, bizlere sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor. Sıradaki eseri bana ve aileme armağan ediyorum. Kucak dolusu sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Çatlakkaya Aladağ Eyner Köyü'nden bizleri selamlamış. TRTname dostlarına selam olsun demiş. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar da bizlerle birlikte. İyi akşamlar. Küçük şeylerdir insanı hayata bağlayan bir şarkı, şiir, küçük tebessüm, bir avuç ümit, mutfaktan gelen yemeğin kokusu, terliklerini getirdim diyen evladınız diyerek bizlere güzel bir mesaj göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Ankara'dan Kadriye Cangir, sevgili Dilek Hanımcığım iyi akşamlar sana. Çok güzel program diliyorum, sabırsızlıkla bekliyorum programını, cansınız demiş. Çok teşekkür ediyorum Kadriye Hanım'a. Senin seçeceğin şarkıyı sevdiklerime, TRTname dinleyenlerine ve sana armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Karabük'ten Hürmet Özdemir selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor, emeklerinize sağlık demiş. Mersin'den Gülten Duran gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Bu muhteşem programda birbirinden güzel eserleri keyifle dinleyeceğim. Emeğinize sağlık. Sıradaki eseri sizlere ve name dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Ferda Bayrak Mete, güzel bir yazın ardından evimize döndük, sizi her yerden dinlemeye çalıştık demiş. Teşekkür ediyorum Ferda Bayrak Mete'ye, Samsun Atakum'dan tüm dostlara sevgiler demiş. Benden de size sevgiler. Sıradaki eseri eşi Abdullah Bey'e, kızı Sine'ye, ekibimize ve tüm müzikseverlere armağan ediyor. Antalya'dan Suzan Ülkü kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri koro arkadaşlarına, koro şeflerine, ekibimize, eşi Ahmet Bey'e, bestekarlarımıza ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Mediha Şensancakoğlu sizler için seslendiriyor. Ateş olup yaksan da, diğer adıyla affetmem asla seni.

Akşamın sesinde keyifli dakikalar Samime Sanay'dan dinleyeceğimiz aşk dolu bir eserle devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Bu aşk dolu eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz. Dinar'dan Feyzi Akşen iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor, selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Dostlarımızın isimlerini yazmış Feyzi Bey, teşekkür ediyoruz. Aydın Efeler'den Adnan Önem sevgilerini göndermiş, sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sıradaki eseri tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış. Teşekkürler. Lütfen trafik kurallarına uyalım, yeşil vatanımızı koruyalım, ormanlarımızı, doğayı koruyalım diyerek de güzel bir uyarıda bulunmuş. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgiler, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ayşe Erbay, sarı papatyamız seni çok seviyoruz Erbay ailesi olarak demiş. Çok teşekkür ediyorum, ben de sizleri seviyorum. Sıradaki eseri Ender, Ayşe, Nimet, Levent, torunu Levent, Ayşe, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Aşk dolu bir eseri size ve ailenize, güzel ailenize armağan ediyoruz. Manavgat Side'den Uğur Heybeli iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Engin, Gülhan, Gülçin, Fatoş, Asya Heybeli için istemiş. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu da bizlerle birlikte zevkle dinliyorum diyerek sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Kayseri'den İsmet Köklü sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri bize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dikili'den Güler Sunar Karahan da bizi dinliyor, ekibimizi ve tüm TRTname dinleyicilerini selamlamış, iyi yayınlar diliyor, teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri İskenderun İstemir TSM Kor arkadaşlarına, TRTname dostlarına, Güzide sunucumuz diyerek bana ve ekibimize armağan ediyor, çok teşekkür ederim. Yunanistan Batı Trakya Gümülcine'den, Büyük Müsellim Köyü'nden Cevat Abdurrahman selamlarını göndermiş. Biz de Gümülcine'ye sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki eseri bize TÜSAMÜT üyelerine armağan ediyor. Konya Akören'den İlkay Karabiber de bizimle birlikte mutlu yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı TRT Dış Yayınlar sunucusu Burak Pekcan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu personelimizle dinleyici dostlara armağan olsun demiş. İlkay Karabiber, Burak Pekcan benim dış yayınlardan arkadaşım, ben de yaklaşık 10-15 sene dış yayınlarda çalıştım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda da programlar yaptım. Belki beni oradan da hatırlıyor olabilirsiniz. Burak Pekcan'a buradan selam gönderiyorum. Beni dinliyorsa çok teşekkürler. Nide Bor'dan Şükrü Özdamar mutlu huzurlu bir hafta sonu diliyor. Öncelikle bu güzel programla bizlerle birlikte olduğunuz için sonsuz teşekkür ediyorum demiş. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar'a, Zafer Özkar'a, Hatice Okur, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRTname dinleyen tüm gönül dostlarına armağan ediyorum demiş. Nurhayat Özdamar teyzemize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgiler, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden, akşamın sesi programının tatlı dilli sunucusu papatyası Dilek Hanım'a ve değerli ekibine ve değerli radyo dostlarıma selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Japonya'dan Yamaç Şahin Bostancı'ya ve aynı zamanda eşimin Almanya'dan izne gelen ve bize misafir olan kardeşi Ülkü Hanım ve eşi Eyüp Bey, değerli anneleri Hatice Hanım, Mecal Hanım'a armağan ediyorum. Sıradaki şarkı onlara ve tüm radyo dostlarıma armağan olsun demiş. Almanya'dan gelmiş misafirleri biz de Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz ve çok güzel bir şarkı armağan edeceğiz size. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşi Özar'da gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, Eskişehir'de olan oğlu Mustafa Güçlü'ye, kıymetli torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. Çok güzel aşk dolu bir şarkı armağan etmiş olacaksınız sevdiklerinize Meral Hanımcığım.
Gün doğduğu durana ait Nihavend makamında aşk dolu muhteşem eseri Samime Sanay sizler için seslendiriyor. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Muhteşem şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Akşamın sesinde sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.39'u gösteriyor. Sırada güftesi Tuncer Önal'a, bestesi Ali Şen Ozan'a ait Uşak makamında dillerden düşmeyen bir eserimiz var. Kimlere armağan edeceğiz? Keşan'dan Cavit Deniz, sevgi ve güzellikler demiş. Gebze'den Murat Şükür TRTName dinleyicilerine iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri tüm TRTName dostlarına armağan ediyor. Çok güzel bir şarkı gelecek sevgili dinleyenlerimiz için. Bakalım şöyle. Ümit Kaya Çelebi, Van'dan selam olsun, iyi akşamlar. Bir şarkımız Kemal Benli ve eşi Nuran Hanım için olsun demiş. Ankara'dan Sumru Ay, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Sıradaki eseri hafta sonunu benimle geçirmek isteyen torunum Buğlem için istiyorum. Teşekkürler demiş. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRTName dostlarına armağan ediyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri öncelikle Dilek Hanım kardeşime ve Name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çeşme Alaçatı'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte, mutlu akşamlar Dilek Hanımcığım, repertuar yine çok güzeldir eminim. Sıradaki eseri birlikte olduğumuz arkadaşlarımıza, Name dostlarıma, ablam Remziye Boyar ve sevgili eşime armağan etmek istiyorum. Keyifli yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz demiş, güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Kırşehir'den Hacı İsmet Özdemir, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum, selamlar, saygılar demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sakarya Camili'den Zafer Özkara, sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyzi Akşen, Musa Özçelik, İbrahim Özdemir, Semir Kelle, Ümit Kaya Çelebi ve ekibimize armağan ediyor. Merzifon'dan Zeki Özceylan, iyi akşamlar, selam olsun sizlere demiş. Teşekkür ediyoruz. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, güzel Ankara'mızın güzel radyosuna selamlar, hürmetler. Bu beğendiğim programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler demiş. Sıradaki şarkıyı bizlere armağan ediyor. Teşekkürler. Bu aşkın sonunda ayrılık varsa, gideceksen eğer gelme sevgilim. Bu güzel eseri Cengizhan Sönmez ve Serap Kuzey birlikte seslendiriyor.

Saatlerimiz 19.46. Akşamın sesi yine harika bir eserle devam ediyor. Yine Uşak makamında bir eser sevgili dinleyiciler. Sizlerden gelen mesajlar da çok güzel. Ellerinize sağlık. Kimlere armağan edeceğiz sıradaki eserimizi? Afyonkarahisar'dan İbrahim Özdemir selamlar, sevgiler, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sekizincisi düzenlenen Afyon Gastronomi Fuarı'ndayız. Bol bol lokum ikram ediyoruz firmamız adına demiş. Ben de kolay gelsin diyorum, bol kazançlarınız olsun inşallah. Sıradaki şarkıyı kendisine, bana, mesai arkadaşı Mustafa Dağ ve bugün doğum günü olan işletme sahipleri Fatih Gömbe'ye ve Akşamın Sesi dinleyenlerine armağan ediyor. Adana'dan Selahattin Erzi zevk

Huzurla, mutlulukla dinlediğimiz Ekim ayının ilk cumartesi akşamında dinlediğimiz Akşamın Sesine, bu güzel programa sesi düzgün, hatasız, akıcı Türkçesiyle ayrı bir renk ve güzellik katan spikerimiz Dilek Hanım'a ve Sayın Teknik Yönetmenimiz Atilla Bey'e sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz size. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş. Hafta sonlarımız sizin sayenizde daha da keyifli geçiyor Dilek Hanım. Sıradaki eser eşi Mustafa Bey'e armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Sena Hanım'a. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sizi çok seviyorum Dilek Hanım demiş, kalpler göndermiş. Ben de sizi seviyorum. Teşekkürler. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, dün doğum günü olan benim için çok değerli Murat Karaçeli'ye, eşi manevi kızım Arzu Karaçeli'ye, İstanbul'daki Vahide Orel Akın'a, Azize Akın'a ve TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Samsun İlkadım ilçesi Çiftlik Caddesi'nden Osman Ölçer de bizlerle birlikte. Tüm yurduma selam olsun. Her gününüz bir önceki günden daha güzel olsun. Mutluluk evlerinizden hiç eksik olmasın demiş. Amin diyoruz dinleyenlerimiz adına da. Sıradaki eseri değerli dostu ağabey, emekli öğretmen Murat Bayzat'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRTname radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan kıymetli ses sanatçısı Semra Karakuş'a armağan ediyorum demiş. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkürler. Safranbolu'dan Halil Ergin, hayırlı akşamlar Dilek Hanım, iyi yayınlar, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Abbuş Bakır bizlere Hatay'dan selamlarını göndermiş, Antakya'dan. En güzel akşamlar sizlerle olsun demiş. Birbirinden güzel şarkıları sizin sunumunuzla dinlemeye hazırlanıyoruz diyerek sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur Bakır, Emre Bakır, ekibimize ve bu radyoyu dinleyen herkese armağan ediyor. Çok teşekkürler. Zeki Duygulu'ya ait Uşak makamında dillerden düşmeyen harika bir eser Ayşe Ekiz sizler için seslendiriyor. Sevda öyle müşkül ki onu çekenler bilir.

Gönül bahçemdeki yağmur tanesi sevgi çiçeğime değdi de geçti. Güfte Oktay Zerrin, beste Alaaddin Şensoy, makam Nihavend. Bu güzel eseri Alaaddin Şensoy'un sesinden dinledik hep birlikte. Aşk dolu bir eserdi değil mi sevgili dinleyiciler? Saatlerimiz 19.58'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Muhteşem eserlerimizi dinleyerek keyifli dakikalarla birlikte sevdiklerinize, kendinize güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. Sırada güçlü ses Muazzez Abacı'dan dinleyeceğimiz muhteşem bir eser var sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu arada. Sizlerden hala iletiler ulaşmaya devam ediyor. Çok sayıda iletimiz gelmiş. Ellerinize sağlık diyorum. İzmir'den Erdal Cingöz, altın sarısı saçlarınız ve zarafetinizle her zaman dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz Dilek Hanım. Enerjiniz ve güzelliğinizle ilham vermeye devam edin. Sesinizin büyüsüne takılıp geçmişe yolculuk yapmak için Name adlı geminizde olacağım bu akşam. Nihavend bir şarkıda gökyüzüne bakıp dilek tutacağım demiş. Esen kalın demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş Erdal Bey. Ellerinize sağlık diyorum. Gökyüzüne bakıp dilek tutacağım, esenlikler diliyorum. Çok teşekkürler. Güzel bir şarkı gelecek. İzzet Yücel Bey pazarından bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser, ilçemizi ilk defa TSM korosu kurup bu alanda ilk olan koro şefimiz Profesör Doktor Mustafa Aydoğdu ve koro üyelerimize gelsin demiş. Burdur Esenevler'den Zeki Gün, sevgiler, selamlar. Gönlü yüreği kendi güzel sarı papatyamız Dilek Hanım'a selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum Zeki Bey'e. Sıradaki eseri bana, ekibimize, kendisine, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem, akşamın sesi papatyasına, Dilek Hanım'a, ekibine selamlar, sevgiler sunuyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Şansıma çıkan şarkıyı eşim Havva Nur, Hatice Okur, Rezan Çatalbaş, Suna Koçak, Dilek Hanım size, Yıldız Erzi'ye armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Ankara'dan Hasan Tahsin Karakaya, yeni dinleyicilerimizden Hasan Tahsin Karakaya hoş geldiniz diyorum. Daha önce de yazmış olabilir ama çok yazmadı şimdiye kadar. Bundan sonra hep bekliyoruz Hasan Bey'i. O kadar içten sıcak ve sohbet havasında son derece başarılı bir program sunumunuz var ki alışkanlık yaratmaması olası değil. Türk musikisinin gönül tellerine ve ruhumuza dokunan o birbirinden güzel eserlerini dinlemeye doyamadan program sona eriyor demiş. İnşallah her zaman cumartesi pazar akşamları sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Teşekkür ediyorum Hasan Tahsin Bey'e. Uygun gördüğünüz bir eseri canım eşim Filiz, biricik oğlumuz Arhan'la şefliğini sevgili hocamız Sayın Vedat Kaptan Yurdakul'un yaptığı Türkiye Petrolleri Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, tüm TSM severlere, elbette siz değerli sunucumuza, emeğe geçen ekip üyelerine armağan etmek istiyorum. Esen kalın demiş Hasan Bey'e bu güzel mesajı için. Çok teşekkür ediyorum Vedat Kaptan Yurdakul'a ve sizlere buradan selamlarımızı gönderiyoruz kıymetli sanatçımıza. Bakalım şöyle devam edelim okumaya sevgili dinleyiciler. Nikser'den Selami Kabakçı, selamlar sevgiler TRT Name dostlarım demiş. Uşak'tan Meral Özsan da şu anda bizlerle birlikte, eşi Erol Bey ile bizi dinliyorlar. Hafta sonumuzun vazgeçilmez harika programı Akşamın Sesine, canım yapımcımız Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimize iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Meral Hanım'a. Sizlerden güzel bir eseri eşim Erol Bey'e, bana, canım evlatlarıma, canım torunlarıma, canım yapımcımız Sarı Orkidem Dilek Hanım'a, teknik yönetmenimize, birbirinden değerli Name dostlarına armağan ediyorum. Uşak'tan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Erhan Yavuz, Dilek Hanım kucak dolusu sevgiler demiş. Isparta Senirkent Başköy'den bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı biricik kızı, ay parçası Sena'ya, eşi

Zübeyde Hanım'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimizi eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Ve İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz demiş, sevgilerini göndermiş kucak dolusu. Ben de Gülten Hanım'a gönderiyorum kucak dolusu sevgilerimi. Sıradaki eseri ekibimize, bana, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz. Hüzzam makamında muhteşem eseri. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında. Bir ömür böyle geçti, olamadık farkında. Muhteşem eser sizler için geliyor.

Güftesi Özcan Balın'a, bestesi Teoman Alpay'a ait Hüzzam makamındaki bu muhteşem eseri Muazzez Abacı'nın ölümsüz sesinden dinledik sevgili dinleyiciler. Yine ölümsüz güçlü sesten dinleyeceğimiz, tahmin ettiğiniz gibi, muhteşem bir eserimiz var. Aşk dolu bir eser gelecek. Kimlere armağan edeceğiz? İletilerinizi okumaya devam ediyorum. Uşak'tan Erol Özsan, iyi akşamlar.

Akşamın Sesi programına Dilek Hanım'a iyi yayınlar diliyorum. Bu akşam sıradaki eser eşim, hayat arkadaşım Meral Hanım'a, kıymetli evlatlarıma, kıymetli torunlarıma, Dilek Hanım size, teknik yönetmene İbrahim Özdemir, Yamaç Şahin Bostancı, Musa Özçelik, Feyzi Akşen'e ve değerli name dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Erol Özsan'a teşekkür ediyoruz. Meral Hanım'la birlikte bizi dinlemeye devam edin diyorum. Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt, herkese selamlar demiş, rahmetli sanat güneşimizden bir eser istemiş, kimlere armağan etmiş: Engin Tarhan, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız ve tüm TRT Name dostlarına armağan etmiş. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden Yusuf Karakök de bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Hepimize sevgilerini göndermiş. Beykoz İstanbul'dan Vahide Orel Akın, selamlar, sizi dinlemek her zamanki gibi çok keyifli Dilek Hanım demiş, çok teşekkür ediyorum. Sizin seçeceğiniz bir şarkıyı İzmir'deki sevgili kuzenim Seven Kurtboğan Savtekin'e, kızı Demet'e, kızım Azize Akın'a ve ekibinizde TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Şenol Akkuş, name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Tavşanlı'dan Ali Kutlu, selamlar olsun, iyi akşamlar dilerim koca bıyık Ali demiş, teşekkürler. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri dinleyicilerimize, ekibimize, bana armağan ediyor, iyi yayınlar dilemiş, teşekkürler. Edirne'den Selda Karayiğit kucak dolusu sevgilerini göndermiş, keyifle dinliyorum demiş, kalpler göndermiş. Çok teşekkür ediyorum, benden de size sevgiler. Denizli'den Yunus Şen Ocak, iyi akşamlar, sıradaki şarkıyı üniversiteli olan kızım Ece Şen Ocağı, eşim Naciye Şen Ocağı armağan ediyorum demiş. Aşk dolu bir eser armağan etmiş olacaksınız. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz da bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyorum. Kışlık gıdalarımızı hazırlarken seçtiğiniz eserlerle işimizi daha bir zevkle yapıyoruz. Komşum Fethiye Hanım ve ben sıradaki eseri tüm dostlarımıza ve size armağan ediyoruz. Seni seviyoruz kelebeğim demiş. Çok teşekkür ediyorum Semiha Hanım'a. Ben de kolay gelsin diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Alanya'dan Dilek Yıldız, en güzel akşamlar, selamlar olsun. Hava güzel, nem yok, mis gibi, sevgiler demiş. Çok teşekkürler. Ordu Fatsa'dan Mustafa Aile Aydemir kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bugün bizim 32. evlilik yıl dönümümüz. Bu akşamki eserler eşim Aile'ye armağan ediyorum. Onu çok seviyorum. Nice birlikte güzel yıllarımız olsun diyorum demiş. Mustafa Aile Aydemir bizim senelerdir kıymetli dinleyicilerimizden, vefalı dinleyicilerimizden. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun diyorum eşinizle birlikte. Nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllarınız olsun. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin diyorum. Van Erciş'ten Oktay Hançer mutlu akşamlar diliyor. Öyle bir Ekim ayı olsun ki huzur ayı olsun, anlayış ayı olsun, hoşgörü ayı olsun, sevgi ekimi olsun. Ekim ayı bir sanattır, tüm güzelliklerin yaşandığı bir Ekim ayı olsun demiş, İnşallah diyorum. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ramazan Özden, Urfa Mardin yolunda otobüste sizleri dinliyoruz. Tüm arkadaşlarımın selamları, saygıları var demiş. Aleyküm selam diyorum buradan bizi dinleyen dinleyicilerimize, yolculara selamlar, sevgiler, iyi yolculuklar diliyorum size. Yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkıyı önce size, ekibinize ve otobüsteki tüm yolcu arkadaşlarımıza armağan ediyorum demiş. Harika bir eser gelecek sizler için. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın, emeğinize, gönlünüze sağlık demiş. Sıradaki eseri 55 yıllık ortaokul sınıf arkadaşım Ankara'dan Hasan Tahsin Karakaya, yine 52 yıllık arkadaşım Gaziantep'ten Aziz Büyük Nacar kardeşime armağan ediyorum, İyi yayınlar diliyorum demiş. Ülkü Demirhan Ergü Adana Çukurova'dan bizleri selamlamış. Seçtiğiniz güzel eserlerle zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. Bir cumartesi pazar hemen geçiyor demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Perşembe günü Çukurova Devlet Hastanesi'nde anjiyo olan, stent takılan eniştem İbrahim'e, kardeşim Sariye'ye, kıymetli doktorlarımıza, Mehmet Akif'e armağan ediyorum. Akşamın sesine
Sevgiler gönderiyorum sizin aracılığınızla. Geçmiş olsun diyorum hastalara demiş.

Biz de buradan tüm hastalarımıza şifa diliyoruz. Harika bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Zeki Müren'e ait Muhayyer Kürdi makamında sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Aşk dolu eseri Aşktan da Üstün. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, tüm sevenlere, sevilenlere armağan olsun.

var. Aşktan da üstün, aşktan da üstün, içimde bir his var. Aşktan da üstün, aşktan da üstün.

Sanat güneşimiz Zeki Müren'den, Ölümsüz Sesinden dinledik. Aşktan da üstün. Sırada Behi Aksoy'un sesinden dinleyeceğimiz yine çok güzel bir eserimiz var. Çaldığım kapılar hemen kapandı. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz, Behi Aksoy sevenlere. Japon Yutsumya'dan Yamaç Şahin Bostancı WhatsApp aracılığıyla bizlere bir mesaj gönderdi. Japon Yutsunomiya'dan sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkıyı öncelikle Türkiye'nin sarı sakura çiçeği, Türkiye'nin sarı lalesi ve Yutsunomiya'nın sarı sakura çiçeği Dilek Hanım'a ve ekibine demiş. Dünya tatlısı Fazilet Anne'ye, Hatice Okur'a, emekli albay Remzi Kartal, eşi Ayşe Hanım'a, Meral Özsan'a, İzmit'in Şirin ablası Gülten ablama, Medya Şensancakoğlu'na armağan ediyorum. Kabul edin lütfen demiş. Teşekkür ediyoruz Japon Utsunomiya'ya.

Akşamlar diliyor. Bizler de bağımlılık yapan bu güzel programda sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz demiş, övgülerini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, name dostlarına, Çaycuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir'e ve Mersin'de bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Çayın diyarı Rize'ye hoş geldiniz demiş Selma Temizkan. İyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri cennet vatanımızın nöbetinde olan kara, hava, deniz askerlerimize, gazilerimize, polislerimize armağan ediyorum. Şehitimizin adını yaşatmak için yapılan ortaokulun çok şükür %91'i tamamlandı. İnşallah kalan %9'u da kısa sürede tamamlanır. Şehitlerimizi de gazilerimizi de unutmayız demiş. Teşekkür ediyorum güzel mesajı için. Eylem Erdoğan Fethiye'den bizleri selamlamış. İyi yayınlar diliyor. Şimdi dolmuştayım, eve gidiyorum. Kulaklıkta sizi dinliyorum demiş. Yolda bile dinliyor. Teşekkür ediyorum Eylem Hanım'a. Sıradaki eseri, sizin seçtiğiniz eseri canım eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Ankara'dan Ufuk Erdem iyi yayınlar dilemiş, sevgilerini göndermiş bize. Behiye Aksoy'un sesinden dinliyoruz. Harika eseri sizlere armağan ediyoruz. Çaldığım kapılar hemen kapandı.

çaldığım kapılar hemen kapandı. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim'e ait Nihavend makamındaki bu nostaljik eseri Behiye Aksoy'un sesinden dinledik. Değişik ve güzel bir eser değil mi sevgili dinleyiciler? Saatlerimiz 20.21'i gösteriyor. Sırada Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Ahmet Refik Altınay'ın dizelere döktüğü Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Kürdili Cazkar makamında bestelediği harika bir eser var. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? Şifne'den Doğan Çizmeci, akşamın sesini hazırlayan sunan Dilek Hanım'a ve ekibe selamlar, sevgiler demiş. Nameler gecenize huzur, şarkılar gönlünüze umut olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Suat Möngü, Sarı Papatya Dilek Hanım'a iyi yayınlar, gönül dostlarımıza da selamlar demiş. Teşekkürler. İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan Bülent Çalış sevgilerini göndermiş. Güzeldik biz eskiden,

galiba. Umarız şiirleriniz besteye dönüşür diyoruz. Sıradaki eseri bakalım başka kimlere armağan edeceğiz? Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener selamlar, sevgiler demiş. Berlin'den Suna teyzemiz Suna Koçak sevgilerini selamlarını göndermiş. Muhteşem başladınız programa. Seçimler muhteşem maşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum Suna teyzeye, Almanya'ya, Berlin'e kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Van'dan Ömer Yarımbatman sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri mensubu olduğu Van Türk Musiki Derneği üyelerine armağan ediyor. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte. Sizi dinlemek bir başka güzel. Her zaman süzülen sevgi seli gibisiniz. Kulaklarıma, gönlüme şifa oluyorsunuz. Dilek Hanım sensiz doğmasın ay yıldızlar. Sen her zaman ruhumu aydınlatırsın. Sen kıymetlimsin. Seni dinlemek bir sefam oluyor. Musikimizin taçlanmış eserleri nameleriyle kulaklarımda, ruhumdasın. Işık saçıyorsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Muharrem Bey'e bu güzel sözleri için. Sıradaki eseri ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ve Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci de bizlerle birlikte mutlu akşamlar. Dinliyorum seçilen güzel eserleri sevgiler teşekkürler demiş. Bu eserle daha güzel vakit geçireceksiniz Müjgan Hanımcığım. Sevdiğiniz eser gelecek sizlere. Sevdiğiniz sanatçıdan rahmetle anıyoruz. Mualla Mukadder'in sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam.

Harika eserle geçmişe yolculuk yaptık. Anılar canlandı sevgili dinleyiciler. Mualla Mukadder'in o güzel sesinden dinledik. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam. Yine geçmişe yolculuk yapacağız. Müzeyyen Senar'ın ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz bir eser var sırada. Sizlerden iletiler de bizlere ulaşmaya devam ediyor. Çanakkale Truva Sait Bey tekrar aranıza hoş geldim demiş. Sıradaki eseri size ve Bursa'dan Ali Boztekin ağabeyime armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Çanakkale Truva epeydir birkaç aydır programımıza yazmıyordu. Tekrar Sait Bey'e hoş geldiniz diyoruz ve çok güzel bir şarkı armağan edeceğiz Sait Bey'e ve arkadaşınıza. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Adana'dan Numan Seymenoğlu telli turnalar eşliğinde yine tatlı güzel bir mesaj gönderdi her zamanki gibi. Selamlar, sevgiler sunuyorum. Gönül bahçemizin sırça sarayına hoş geldiniz pırlantamız Dilek Hanım. Dünyevi kaygılardan uzaklaşıp hayatın kargaşasından, kaosundan, sıkıntılarından uzaklaşıp bulutların üzerinde tüm elemlerden uzak sadece TRTname dinleyenlerin ve sevenlerin buluştuğu bir gala gecesinde gibi hissediyorum. Ve pırlantamız Dilek Hanım'ın özel misafirleriymiş gibi en güzel hissiyatla dinliyor ve programa katılarak kendisini mutlu etmeye çalışıyoruz. Tıpkı bizleri mutlu ettiği gibi sesinin tonu ay ışığı gibi kalplerimizi aydınlatırken kıymetli şahsınızı Allah'a emanet ediyorum demiş. Ne de güzel bir mesaj göndermiş Numan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Her zamanki gibi güzel mesajlar göndermeye devam ediyorsunuz bize. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte. İyi akşamlar Sarı Papatyan bir tanem. Sıradaki eseri canım Suna teyzeme, ablaların bir tanesi Seven Kurtboğan Saftekin'e, değerli Nami arkadaşlarıma ve sizlere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için. Güftesi Memduha Olgun'a, bestesi İrfan Özbakır'a ait Rast makamında muhteşem bir eser gelecek sizler için sevgili dinleyicilerimiz. Çanakkale Truva istemişti bu şarkıyı benden ve listemizde de var. Sait Bey'e armağan ediyoruz aynı zamanda. Müzeyyen Senar'ın ölümsüz sesinden dinliyoruz hep birlikte. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane.

Şarkılarımız gerçekten muhteşem. Hepsi birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleri sevgili dinleyiciler. Sırada yine güzel bir eserimiz var. Hiçbirimizin unutmadığı, dinlemeye doyulmayan bir eserimiz var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Nuran Nuriye Kaleiçik Bodrum'dan bizlere iyi akşamlar dilemiş. Perihan Sözen ve Yıldızlar Korosu olarak büyük bestekarımız Zekai Tunca'dan Güvercinim adlı eseri rica ediyoruz demiş. Nuran Hanımcığım, bu akşam Zekai Hocam'dan şarkımız yok. Yarın akşam bir eserimiz var. Umarız yarın akşam da programımıza yazarsınız ve hep birlikte dinleriz. Hocamızın zaten tüm şarkıları çok güzel. Bakalım kime armağan edeceğiz bu güzel eseri. Geçtiğimiz haftalarda bizlere yazan bir dinleyicimiz vardı. Pazar günü de yazdı hatta. Ayşe Sadıç, Güyerlerin ailesinden olduğunu belirtmişti. Hoş geldiniz eşimle benim şarkımız demiş. Sizlere ve dinleyenlere armağan olsun demiş. Ekrem Güyer'in yeğeni misiniz bilmiyorum, bana açıklama yapmadınız ama sizin için Ekrem Güyer'den bir eser, Ekrem Güyer'in bir bestesini armağan edeceğiz size Nihavend makamında ve Müzeher Güyer'in sesinden dinleyeceğiz hep birlikte. Bu arada Ekrem Güyer'i, Metin Güyer'i, Müzeher Güyer'i rahmetle, sevgiyle anıyoruz ve şarkısını tüm dinleyicilerimize ve Ayşe Hanım'a armağan ediyoruz. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben, bu muhteşem eseri hep birlikte dinliyoruz sevgili dinleyiciler.

Sırada Hüzzam makamında harika bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Güftesi Recep Gayretli'ye, bestesi Erol Er Yılmaz'a ait. Mevsimler geçti bak, arayıp hiç sormadın. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim? Bolu'dan Bedrettin Karaman, güzel memleketimin güzel ili Bolu'dan selamlar. Hüzzam eserlerde nice güzel duygular var. Belki bu akşam akşamın sesinde hüzzam eserler var demiş. Tabii ki olmaz mı Bedrettin Bey? Harika bir eser armağan edeceğim size. Ankara'dan Tamer Alper sevgilerini göndermiş, selamlar demiş. Yeni bir akşamın sesinde sıradaki eseri ekibe, tüm name dostlarına, değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sanatçımız Turhan Öge sizler için seslendiriyor Hüzzam makamındaki bu güzel eseri.

Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş, ekibimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı kendisine, ekibimize ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. İzmir'den Arzu Karaçelik, bu akşamki şarkılar yine harikaydı. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım ve ekibine. İzmir'den sevgiler gönderiyorum. Sıradaki eseri tüm TRTname dinleyicilerine ve Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Aydın'dan Ahmet Emin Madran sevgilerini göndermiş. Bizden bir şarkı istemiş. Babası Şakir Madran'a ve TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Kayseri'den Mustafa Kına bizlere selamlarını göndermiş. Hatay, Antakya'dan Mehmet Andız da bizlerle birlikte güzel bir sonbahar akşamından herkese sımsıcak selam, sevgilerimi gönderiyorum demiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı çok değerli arkadaşı Hüseyin Aylin çiftine, çok değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, ekibine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Unutulmayan güzel bir eser geliyor sizler için. Güftesi Hayri Mumcu'ya, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast makamında. Unutulmuş birer birer eski dostlar, eski dostlar, muhteşem bir şarkı sevgili dinleyiciler. Uğur Çınar sizler için seslendiriyor.

Muhteşem eseri Uğur Çınar seslendirdi, Eski Dostlar. Kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler bizlere ulaşıyor. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Zeki Aytunca hocam demiş ki, Dilek Hanım, dileklere kattığınız umutlar için sizi kutlar, bu güzelliğin devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum Zeki Aytunca hocama, her zamanki gibi buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ayvalık'tan Akif Özüşen hocamdan da, kıymetli sanatçımızdan da bir mesaj geldi. Ben ve eşim kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Yine radyomuzun başına geçtik. Sizin o muhteşem programınızı dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı size, TRTname dinleyicilerine, sevgili eşim Yasemin Hanım'a armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Ben de buradan Akif Özüşen hocama, Yasemin Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Turhan Öge de bir mesaj gönderdi az önce. Sizler gibi ben de şu an TRTname'yi dinliyorum sevgili dinleyenler demiş. Teşekkür ediyorum Turhan Öge'ye, sevgili Dilek Hanım'a, değerli ekibine, TRTname dinleyicilerimize içten selamlarımı gönderiyorum demiş. Bu akşam saatlerinde en seçkin şarkıları sevgili Dilek Hanım'a, TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçısı arkadaşlarıma, tüm TRTname dinleyicilerine, Antalya'da bulunan Trio Müzik'te değerli piyano öğretmenim Naime Yıldız'a armağan ediyorum demiş. Ben de Turhan Öge'ye, kıymetli sanatçımıza teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ankara'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadri Şarman hocam da bir mesaj göndermiş. İyi akşamlar sevgili Dilek. Yine güzel ve keyifle dinleyeceğimiz şarkılarla baş başayız. Radyoname dinleyenlerine sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Kadri Şarman hocama teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kucak dolusu iyi ki varsınız diyorum. Uğur Çınar'dan da bir mesaj ulaştı. Kıymetli sanatçımız İstanbul'dan selamlarını göndermiş bizlere. Her zamanki gibi bu akşamda 10 numara bir program, 10 numara şarkılar, bir sanatçı olarak musikimize göstermiş olduğunuz titizlik, uzun mesailer sonucu seçtiğiniz eserler için teşekkürlerimi sunuyorum. Ekim ayının tüm radyo dostlarıma ve siz çok değerlimiz Dilek Hanım ve ekibine gönüllerince günler getirmesini diliyorum demiş. İnşallah diyorum sizin için de kıymetli sanatçımız Uğur Çınar iyi bir ay olsun umarım. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Mesajlarda bizlere ulaşmaya devam ediyor. Az önce bir mesaj geldi. İzmir Kemal Paşa'dan Kenan Karanfil bizlere mesaj gönderdi. Buradayım, keyifle dinliyorum. Son anlarda yetiştim, yine selam vermek için yazdım demiş. İyi ki yazdınız. Her zaman son dakikada olsa mesajınızı gönderirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Fikret Erkaya sizler için seslendiriyor. Muhteşem hareketli eseri.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimiz harika bir potpori. Muazzez Ersoy seslendiriyor. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler. Esen kalın, hoşça kalın.

TRT Name. Meydan Faslı.

İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan saygıdeğer TRT Name dinleyenlerini, müziksever radyo dostlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ben Çiğdem Yarkın, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, ton masterimiz Birsel Acar, meydan faslı ile sizlerle buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Musiki tarihimizde yaklaşık olarak 19. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen meydan faslı kültüründen ilhamla bugün neredeyse unutulmaya yüz tutmuş geleneksel haline yakın bir fasıl sunmak istiyoruz sizlere. Sunacağımız hüzzam faslı değerli ses sanatçısı arkadaşlarım Ali Turan, Ersin Çelik, Çağlar Fidan, Semra Karakuş, Sezen Özmen, Yaprak Sayar ile birlikte seslendireceğiz. Bizlere refakat edecek kıymetli saz sanatkarlarımız ise kemanla Turay Dinleyen, violonselle Serdar Açın, kanunla Devrim Ekiz, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Gökalp Yüzlüer, klarnetle Ali Çeliksu, ney ile Kutsal Göktürk ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Evet, şimdi faslımıza başlıyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan Meydan Faslı'yla seslendik sizlere sevgili dostlar. Ben Çiğdem Yarkın, programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Birsel Acar. Sizlere Hüzzam makamında bir Faslı Kebir sunduk. Bu fasılda ses sanatçısı arkadaşlarım Ali Turan, Ersin Çelik, Çağlar Fidan, Semra Karakuş, Sezen Özmen ve Yaprak Sayar ile birlikte seslendirdik bu eserleri. Bizlere refakat eden kıymetli saz sanatkar arkadaşlarımız da kemanla Turay Dinleyen, violonselle Serdar Açın, kanunla Devrim Ekiz, udla Özge Nadire Akgül, tamburla Gökalp Yüzlüer, klarnetle Ali Çeliksu, ney ile Kutsal Göktürk ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Ara taksimlerine de kemanıyla Turay Dinleyen'den ve kanunuyla Devrim Ekiz'den dinledik. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Meydan Faslı.

musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

keyifli yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: içerisinde buluştuğu o dingin iklimden tüm dinleyicilerimize selamlarımızı sunuyoruz. Genç Nameler'de bu hafta mızrabın her dokunuşunda 78 telden ayrı bir duyuş yükselten müziğimizin o abidevi sazı olan kanuna kapılarımızı aralıyoruz. Yayınımız boyunca mandalların arasındaki o hassas dengede ahşabın ve telin uyumuyla şekillenen irfani sedayı tefekkür etmeyi niyet ediyoruz. Klasik Türk müziğimizde saz, sırf ses üreten bir araç değil, icracının ruh haline ışık tutan bir hakikat aynasıdır. Gönlünü köklü meşk geleneğine bağlayan genç sanatçılarımız da bu köklü mirasın günümüzdeki en zarif taşıyıcılarıdır. Ben Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bugün stüdyomuzda kanun sazının hem teknik inceliklerine hem de o derin, hüzünlü ve vakur ruhuna genç yaşına rağmen zarafetle temas eden çok kıymetli bir icracıyı ayarlıyoruz. Sevgili Ahmet Şehabettin Yusufoğlu, radyo meclisimize bu manevi meşke hoş geldin Ahmet.
1: Teşekkür ederim hocam, hoş bulduk.
0: Biraz önce de ifade ettiğim gibi, anlayışımızda saz, sırf bir araç değil, icracının ruh halini yansıtan deruni bir hakikat aynasıdır. Bu bakış açısıyla öncelikle kendini TRT Name dinleyicilerine tanıtmanı ve bundan sonrasında sazınla ilgili konuşmalarımızı yapmak üzere sözü sana bırakacağım. Kimdir Ahmet Şehabettin Yusufoğlu?
1: Tekrardan merhabalar hocam. İsmim Ahmet Şehabettin, soyadım Yusufoğlu. Şanlıurfalıyım. Şu anda eğitimimi Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda lisans 4 öğrencisi olarak sürdürmekteyim.
0: Peki müzik maceran, müzikle olan bağın ve özellikle tabii ki kanun sazı ile kurmuş olduğun bu gizli bağı ve klasik üsluba olan hürmetini senden dinlemek istiyorum. Nasıl tarif edebilirsin?
1: Hocam kanunla aramdaki bağ aslında biraz geçmişime dayanan bir bağ. Güzel Sanatlar Lisesi'ne başlamadan evvel evin içerisindeki o musiki iklimin içerisinde olduğumdan dolayı aslında müziğe yakındım, fakat bir icra anlamında veya bir enstrüman icrası anlamında pek bir yeteneğim de yoktu aslında. Çekirdek ailemizde ilk başta hani annem, babam, ben ve abim var evin içerisinde. Müziğe ilk başta abimin adımıyla aslında çekirdek ailenin içerisindeki bu şekilde bir başlangıçla ben duymaya başladım.
0: Abin icracı mı ya da babada ailede var mı icracı olan?
1: Şöyle hocam, çekirdek ailemizde hani o küçük evde ilk başta abimle başladı. Ama genel anlamda bakacak olursak müzik anlamında öğretmen olan veya devlet korolarında bulunan kuzenlerim veya abilerim oluyor. Fakat kendi çekirdek ailemiz içerisinde Güzel Sanatlar Lisesi ile ilk başta abim başladı müziğe. Hatta şöyle örnek verebilirim. Evimizde ut oldu, keman oldu. Urfa bağlaması dediğimiz öyle bir enstrüman bile.

0: her şeyi aramakla başarabildiğini zannediyor aslında. Fakat bunun yarı yüzdesi başarı, yarı yüzdesi hüzünle kaynaklanıyor. Ben de enstrümanımı aslında arayıp da buldum. O hani iki insan birbirine bakınca nasıl ki kaynaşır. Ben de sazımla ilk göz göze geldiğim zaman aslında hemhal olabileceğim bir saz olduğunu farkına vardım. Aynı zamanda kanun enstrümanı içinde gördüğümüz zaman hani biraz zor gelebilir. Fakat ben hiç zorluğuna aldanmadan bu enstrümanı öğrenmek istiyorum. Güzel Sanatlar Lisesi'nde ben bu şekilde başlamak istiyorum diyerek ilk adımlarımı bu şekilde attım.
1: Peki, sevgili Ahmet Şehabettin Yusufoğlu'nun bu samimi karşılamasının ardından yayınımızın ilk durağında müziğimizin asil ve hüzünlü iklimlerinden birine uzanıyoruz. Şehzade Seyfettin Osmanoğlu'nun Hüzzam makamının o buğulu, gönlü yumuşatan ve kalbe işleyen ahvalini notalara nakşettiği nadide bir eser var sırada. Şimdi sözü Hüzzam makamının bu zarif dünyasını kanunun pürüzsüz tınılarıyla kalplerimize aktaracak olan konuğumuza bırakıyoruz. Seyfettin Osmanoğlu'nun Hüzzam Peşrevi.

0: TRT Name.
1: Sevgili Ahmet, eserin taşıdığı o vakur ve olgun edayı dinleyeni içsel bir sükunete davet edecek biçimde icra ettin. Çok teşekkür ederim. Kanun, geniş tını sahası ve mandal yapısıyla Türk müziğinin adeta akustik temeli kabul edilen bir saz. Genç bir kanun icracısı olarak 78 telin arasında kendi öz sesini, kendi halini aksettirebilmek adına icra esnasında nasıl bir zihinsel ve ruhsal derinleşme yaşıyorsun?
2: Hocam, ben bu sorunuza bir bakış açısıyla cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Düşünelim ki karşımızda bir icra etmeyi bekleyen bir eser var. Ben esere başlamadan evvel zihnimde hep şu soruyu soruyorum. Bu esere hakim mi olmalıyım, yoksa bu esere teslim mi olmalıyım? Aslında buradaki en temel mesele benim için esere teslim olabilmek. Kanunu icra ederken vurduğumuz her mızrap darbesi, yaptığımız her mandal geçkisi veya süslemesi belli kurallar ve disiplinler çerçevesindedir. Lakin o teknik unsurlar nihayetinde yine bizim hissiyatlarımızla şekillenebilen bir şey. Eğer biz o esere sadece hakim olmaya çalışırsak, neticede sadece eseri icra etmiş oluyoruz. Ama esere teslim olabildiğimizde o eserin ardındaki nice hakikati ve manayı idrak eder, ortaya gerçek bir icra koymuş olduğumuzu düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Söyleşimizdeki bu ufuk açıcı durağın ardından günümüz bestekarlarından Kani Karaca'nın Karciğer makamının o yanık ama bir o kadar da kıvrak edasını ustalıkla ilmeğe dönüştürdüğü önemli bir eseri geliyor yayınımıza. Sevgili Ahmet Şehabettin Yusufoğlu'nun parmaklarından dinliyoruz. Karciğer Saz Semai.

Sevgili Ahmet, melodik geçişleri ve yumuşak yapısıyla kanun icrasının zenginliğini gözler önüne seren bu yapıtı, gönlümüze dokunan duru bir biçimde icra ettin, tebrik ediyorum. Şu an bizi dinleyen, belki de hayatın o karmaşık gürültüsünden ve gündelik

0: koşuşturmacasından yorulmuş, kendi yaşıtlarına, genç kardeşlerimize neler söylemek istersin? Onların da kendi içlerindeki o dingin ritmi bulabilmeleri ve kulaklarını hakiki namelere açabilmeleri için onlara nasıl bir kapı aralamak, nasıl bir davette bulunmak istersin?
1: Hocam gerçekten sizin de dediğiniz gibi etrafımızda her şey artık çok hızlı gelişiyor ve insan o gürültünün ve o karmaşanın içinde kendi özünden uzaklaşabiliyor. Ve ben de bu musikiyle uğraşarak, bu yolun öğrencisi olarak kendime bu karmaşanın ve gürültünün kaçamağı olarak bu musikiyi bir liman olarak görüyorum. Benim yaşıtım olan ve benden küçük olan arkadaşlarıma da şöyle küçük bir kardeş tavsiyesi verebilirim. Her insan içindeki özü veya içindeki bir limanı arayan bir türdür. Bu yüzden o limanı bulabilmeleri için musikiye tabii ki de davet ediyorum. Musikiyle hemhal olarak ilgilenerek bu limana ulaşmalarını temenni ediyorum.
0: Ne kadar güzel ifade ettin. Genç kardeşlerimizi Türk müziğinin yapısına, Türk müziğinin bu dünyasına davet ediyoruz. Herkes kendi müziğimizi dinleyebilen ve bu alanda bir sazı icra edebilen bir şahsiyet olursa ne mutlu bizlere.
1: Aynen öyle hocam.
0: Karciğer makamının o yumuşak tınısının ardından neyzenlik geleneğimizin ve saz müziğimizin abidevi şahsiyetlerinden birinin estetik dünyasına uzanıyoruz. Aziz Dede'nin Uşak makamının o samimi, dostane ve gönlü saran sıcaklığını notalara işlediği unutulmaz bir eseri var sırada. Müziğimizin en köklü damarlarından süzülen bu klasik yapıtı yorumlamak üzere sözü yeniden genç sanatçımıza devrediyoruz. Uşak, Saz Semai.

0: bir zamana götürdüğün eline sağlık. Şimdiye kadar geçmiş zamanlarını konuştuk. Ancak gelecek planlarını da merak ediyorum. Bir Türk müziği icracısı olarak gelecek planların nelerdir?
1: Hocam bir Türk musikisi icracısı olarak gelecek planlarım şu şekilde. Ben de bir öğrenci olarak en büyük hayalim sizler gibi öğretmenlerimden ilham alarak ben de devletimizin kıymetli kurumlarında bir öğretmen olarak bendeki sizden gelen feyz ve birikimlerle birlikte bizden sonraki nesillere de aktarabilmek en büyük hayalim. Bunu bu şekilde hayallerimin arasında en gizli hazine olarak tutuyorum ve başarabilmek adına elimden gelen her şeyi yapıyorum.
0: Ne kadar güzel bir hedef belirlemişsin kendine. İnşallah en güzel şekilde bunlara ulaşırsın Ahmet.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Gençnamelerde bu haftalık yayınımızın sonuna yaklaşırken kıymetli hocam, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar'ın Hüseyin makamının o samimi ve neşeli ritmik yapısını ustalıkla işlediği Kıvrak eseriyle veda ediyoruz. Hüseyin Mandıra. Bugün stüdyomuzda bizlerle olan, kanun sazının tellerine ruhunu aksettiren sevgili Ahmet Şehabettin Yusufoğlu'na şahsım ve TRTname ailesi adına yürekten teşekkür ediyorum. Geçmişin dehasına, geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Gençnameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Gençnameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer. Lakin kadim olanın efsunlu sırrı genç nefeslerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşçakalın.

haftanın en çok istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımız bu hafta yine Türk musikisi tarihine ışık tutarak sizleri geçmişten günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Bu sayede sizleri her hafta Türk musikisi tarihinde iz bırakmış değerli bestekarlarımızın eserleriyle buluşturuyor ve onların musiki serüvenine tanıklık etmenizi sağlıyoruz. Türk musikisinde yer alan her eser sizlere tarihten bir hikaye fısıldarken musikinin ve kültürün insanda uyandırdığı derin duyguları hissetmenizi sağlayacak. Şimdi bestekarlarımızın eşsiz nameleri eşliğinde Türk musikisinin köklü tarihine birlikte kulak verelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bu akşam siz değerli dinleyicilerimize Türk musikisinin önemli sözlü eser bestekarlarından biri olan Mahmut Celaleddin Paşa'yı tanıtacağız. Programımıza ilk olarak bestekarımızın sözü ve müziği kendisine ait olan Bestenigar makamındaki bir şarkısıyla başlıyoruz. Eseri Bekir Sıtkı Sezgin yorumuyla dinleyeceğiz. Eyler tahammül azare gönlüm, söyler mi derdin ayare gönlüm?

Mahmut Celaleddin Paşa İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Dedesi Kadı Asker Ziya Bey, babası İstanbul Defterdarlarından Mehmet Aziz Bey'dir. Çorlulu zadelerin tek erkek çocuğu olduğu için yetişmesine özen gösterilmiş, yetenekli bir yaratılışta olduğu ilkokul sıralarında belli olmuştur. Rüştiye ve Darül Maarif okullarında okuduktan sonra özel öğretmenlerle yetiştirilmiş, Enderun hocalarından, yakın akrabası olan Şakir Efendi'den Arapça, yabancı öğretmenlerden Fransızca öğrenmiştir. Sırada bestekarımızın Uşak makamındaki bir şarkısı var. Eseri Filiz Şatıroğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Göstermedi bir gün bana bu bahtı siyahım, seddetti gamı firkatı hicran ile rahım.

Mahmut Celaleddin Paşa, memuriyet hayatına 17 yaşında Babı Ali'de katip muavini olarak başlamıştır. Çalışkanlığı ve bilgisi sayesinde genç yaşta bürokraside hızla yükselerek maliye, ticaret ve nafiye nazırlığı gibi üst düzey makamların yanı sıra devletin çok çeşitli ve kritik kademelerinde başarıyla hizmet etmiştir. Paşa'nın devlet hizmetindeki bu köklü izi ailesinde de devam etmiş. Büyükelçilik yapmış olan oğlu Salih Münir Paşa ve torunu Melih Esenbel, Türk diplomasisine önemli katkılar sağlamıştır. Programımız, bestekarımızın sözü ve müziği kendisine ait olan Kürdilica

19. yüzyılda şarkılarıyla tanınmış bestekarlar arasında önemli bir yeri bulunan Mahmut Celaleddin Paşa, daha ilk mektep sıralarındayken annesinden almaya başladığı musiki bilgilerini daha sonra Dellazade İsmail Efendi ile geliştirmiştir. Bu arada dönemin diğer musiki şinaslarından ders alarak kendini yetiştirmiştir. Eserlerinin ara namelerini kemençeci Vasilaki Efendi'ye yaptırdığı söylenen Mahmut Celaleddin Paşa, Hacı Arif Bey ve Şevki Bey'in etkilerinin sezildiği, lirik ve akıcı bir üslupla bestelediği eserlerinde prozodinin güzel örneklerini ortaya koymuştur. Şimdi ise bestekarımızın sözleri divan şairlerinden Nedim'e ait olan Hüseyin'i makamındaki bir şarkısına kulak vereceğiz. Eseri Gönül Aköz'den dinleyeceğiz. Sevdiğim cemalin çünkü göremem, çıkmasın hayalin dili şeydadan, bastı.

Mahmut Celaleddin Paşa'nın nazik, duygulu, antika meraklısı, zengin bir kütüphane sahibi, kültürlü, dininin gereklerini yerine getiren, sanat seven ve sanatkarları koruyan bir kişiliği vardı. Rika tarzı yazıda ustalığı olan sanatkar, hat sanatı ile de uğraştı. Arapça, Farsça ve Fransızca bilirdi. Bununla da kalmayarak kişisel çalışmaları ile bilgisini ilerletti. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın Hüzzam makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Tuğçe Pala yorumuyla dinleyeceğiz. Değildi böyle evvel tarzu tavrın bir karar oldu, tegafül gösterişten infialin aşikar olduğu.

Parlak sesinin yanı sıra tavır sahibi bir hanende olan Mahmut Celalettin Paşa'nın özelliklerinden biri de dönemin ünlü musiki şinaslarını teşvik ve himaye ederek onlara yeni imkanlar sunmuş olmasıdır. Yazın Büyükada ve Çubuklu'daki evi, kışın önceleri Aksaray'da, son zamanlarında Nişantaşı'ndaki konağı, İstanbul'un seçkin musiki şinaslarının haftanın belirli günlerinde toplanması ile musiki icra ve sohbetlerinin yapıldığı birer sanat mahvili haline gelmiştir. Tamburi Cemil Bey, kemençeci Vasilaki Efendi ve Lemi Atlı gibi pek çok ünlü sanatkarın yetişmesinde Mahmut Celalettin Paşa'nın büyük rolü olmuştur. Çocuklarından Şemsettin Ziya Bey de Türk musikisinin şarkı bestekarlarındandır. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken sırada bestekarımızın sözü ve müziği kendisine ait olan Bayat

makamındaki bir şarkısı var. Eseri Umut Akyürek seslendirecek. Nar-ı firkat şule paş oldukça sinem dağılıyor, çağlıyor seller gibi eşki düğü çeşmim çağlıyor.

Şiirle de uğraşan ve manzumelerinde Celal mahlasını kullanan paşa, şarkılarının pek çoğunun güftesini kendisi yazmış, ayrıca güfteleri birçok musiki şinas tarafından bestelenmiştir. 200'ün üzerinde eser bestelemesine rağmen bunlardan ancak 30 kadarı günümüze ulaşabilmiştir. Özel gayretiyle derin hukuk bilgisi edinmiş ve pek çok yasanın tasarısını bizzat hazırlamıştır. Şimdi ise bestekarımızın Rast makamındaki şarkısına kulak veriyoruz. Eseri İnci Çayırlı'nın sesinden dinleyeceğiz. Fitneler gizlemiş mahmur gözüne, nazlanır sevdiğim baksam yüzüne, gönül aldanıyor tatlı sözüne, nazlanır sevdiğim baksam yüzüne.

1898'de hastalanan bestekar bir yıl sonra 20 Ekim 1899 tarihinde 55 yaşında İstanbul'da vefat etmiş, Yahya Efendi mezarlığında toprağa verilmiştir. Programımızda son olarak bestekarımızın sözü ve müziği kendisine ait olan Karciğer makamındaki şarkısını Hasan Eylen'in yorumuyla dinleyeceğiz. Vah meyusi visalindir gönül, şimdi menusi hayalindir gönül.

Gün cana yetti, bitmiyor ahüenin. Sadık Atay'ın güftesini yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Segah makamındaki eseriyle, Bekir Sıtkı Sezgin'in sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altını programıyla bir saat boyunca yine en güzel namelerle, en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Segah ve Hicaz makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. İkinci Segah eser Hayri Mumcu'nun güftesini yazdığı Gültekin Çekin'in bir bestesi Ayşegül Durukan'dan sunuyoruz. Gece sessiz ve karanlık, yine her şey uyumuş, bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş. O yeşil bahçelerin gülleri solmuş, kurumuş, bilirim susmayacak kalbi viranımdaki kuş.

Sıradaki segah eser yine Gültekin Çekin'in bir bestesi. Şiir Aşık Ömer'e ait. Koro'dan dinliyoruz. Şu karşıdan gelen Dilber gelir ama neden sonra? Bir selama kail oldum, verir ama neden sonra?

Bimen Şen'in Segah makamındaki eserini İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Dilde sevda, sinede dağ-ı firak, başıma dert oldu derdin, derde bak.

Buradaki Segah eseri yine İnci Çayırlı'nın yorumundan sunacağız. Güftesini Vecidi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece.

Sırada yine Saadet'in Kaynağı'nın yine Segah makamında bir eseri var. Bu kez şiir Karacaoğlan'a ait. Yahya Geylan'dan dinliyoruz. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye.

Segah makamında bir Azerbaycan türküsünü Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Bala kekliğinem avla meni, bala sahralara salma meni.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Atilla Gündüz'ün yapacağı Hicaz makamındaki keman taksiminin ardından dinleyeceğimiz ilk eser Recaizade Mahmut Ekrem'in güftesini yazdığı Udi Şekerci Cemil Bey'in Hicaz şarkısı Nusret Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Bir nigah et ne olur halime ey Gonca dehen, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben? Göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden.

Güftesini Fitnat Sağlık'ın yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Afife Ediboğlu'ndan dinliyoruz. Açmazsan eğer kalbime sen yâre-i hicran, yıllar çekemez aşkıma bir perde-i nisyan.

Programımızın ilk bölümünde sesinden, yorumundan iki eser dinlediğimiz İnci Çayırlı'ya bir kez daha kulak vereceğiz şimdi. Celadet Barbarosoğlu'nun güftesini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki şarkısı. Yıllarca, yazık, boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter, aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter, aşkından usandım.

Güftesini Yusuf Kenan Bey'in yazdığı Rifat Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz şimdi. Sislendi hava, tarfı çemenzarı nem aldı, bülbül yuvadan uçtu, gülistanı gam aldı. Bağlar bozulup bezmi vefa şekline girdi, gülzarı muhabbette yine şenlik azaldı.

Sıradaki Hicaz şarkıyı Alaaddin Yavaşçı'dan dinleyeceğiz. Kendi bestesi. Güfte Hasan Oral Şen'e ait. Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa. Bahar beklemezdim, kış gönlüme dolmasa. Ömrümün bahçesinde güller yedi renk açar. Bir deli rüzgar esip goncaları yolmasa.

Güftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı Lemi Atlı'nın Hicaz bestesi var sırada. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir diyerek.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkıyı yine Selma Sağbaş'ın sesinden, yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Yine Lemi Atlı'nın yine Hicaz makamında bir bestesi. Bu kez güfte Rıza Tevfik Bölükbaşı'ya ait. Hastayım, yalnızım, seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmur-ı Hülya'yım, cam-ı lebinden kanıp da bahtiyar ölmek isterim. Hoşçakalınız.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet, Kürdili Hicazkar makamındaki son şarkımız, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Şerafettin Aydın'a ait efendim. Geçmesin günümüz sevgilim yasla.

Sevgili dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz akustikname programımızın tekrar yayınını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Programımıza Nihavend makamında şarkılarla devam ediyoruz. Bestesi İsmail Hakkı Bey'e ait. Nerelerde kaldın ey Servinazım?

0: TRT Name.
1: Şimdi sıradaki şarkımız Osman Nihat Akın'a ait. Göze mi geldim, sen mi unuttun? Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Şimdi sırada Teoman Alpay'a ait bir şarkımız var. Hani bir gün gelecektin, yine beni sevecektin.

Bestesi Emin Ongan'a, güftesi Emriye Gürdal'a ait. Bugün yine gönlümün bahçesinde gezindim diyoruz.

Efendim, Nihavend makamındaki son şarkımız, bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait. Çamlıca yolunda, aşığı kolunda, işleri yolunda, o benim sağımda, ben onun solunda, Çamlıca yolunda.

0: TRT Name.
1: Efendim, programımıza Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyoruz. İlk eserimiz Zeki Müren'e ait. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen demeden önce Turay dinleyenden Keman Taksim'i dinleyeceksiniz.

0: TRT Name.
1: Radyoları başında bizleri dinleyen kıymetli gönül dostlarımız, bizlere eşlik edeceğinizi düşündüğümüz bir şarkıyla devam ediyoruz. Teoman Alpay'a ait, yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

0: TRT Name.
1: Bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Bana eşlik eden saz arkadaşlarım, kemanda Turay Dinleyen, kanunda İsmail Karaşin, utta Özge Nadire Akgül, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Birsel Acar idi. İki eserle sizlere veda ediyoruz efendim. Bestesi Zekai Tuncay'a ait, güftesi İlkan Sana. Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgi ile bakışı başka ve ardından aşkınla yana yana kül olsa da ocağım diyeceğiz. Beste İsmet Nedim Saatçi, güfte Mehmet Erbulan. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın efendim.

Geçmiş zaman olur ki. TRT NAM İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir güne harika şarkılarla merhaba demek üzere sizlerle birlikteyiz. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Bugün de tadımızı kaçıran, canımızı sıkan, huzurumuzu bozan tüm olumsuzluklardan uzak, Türk müziğinin iyileştirici etkisiyle, güzelliklerle harika bir yayın gerçekleştireceğiz. Programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün programımıza Nihavend makamında eserlerle başlıyoruz değerli dostlar. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısında ilk olarak Melahat Gülses'i ağırlıyoruz. Sanatçının 2007 tarihli Beyaz Köpükler isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz, gönlümde halkalandı.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayfer Er, Baki Çağlıoğlu'nun Nihavend eserini seslendirdi. Unut sevme beni dedi. Birliklerimize yine Nihavend şarkılarla devam ediyoruz. 90'lı yıllara uzanıyoruz beraberce. Gönül Yazar'ın 1993 yılında yayınlanmış olan Kırmızı Gül'ün Alıvar isimli albümünde yer vermiş olduğu Bilge Özge'nin güftesi Şafak Atayman imzalı Nihavend eserini dinliyoruz. Susamış topraklar gibi gönüller, tükenmiş, yok olmuş, nerede sevgiler?

Değerli sanatkar ve bestekar Yıldırım Gürses'in ünü ülke sınırlarını aşan şarkılarından biri Nihavend bir eser İnci Yaman tarafından seslendirildi. Aşkın Bahardı, Ümitler Vardı, bir diğer adıyla Kırık Kalp. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ederken şimdi yine 90'lı yıllara uzanacağız. Yıldırım Bekçi'nin sesinden 1990 yılında ilk kez dinlemiş olduğumuz bir Hüseyin Soysal bestesi. Güfte Özdemir Kiper'e ait. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Adın bin bir namedir dudaklarımda. Belki de özleyip bir gün gelirsin diye bekliyorum bıkmadan sokaklarında.

Programın başında bir Yıldırım Gürses şarkısı dinlemiştik. Şimdi ise Yıldırım Gürses'i Şekip Ayhan Özışık'ın Yaven şarkısıyla konuk ettik. Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı. Birlikteliğimizin bu bölümünde Kürdeleyici Asker makamında şarkılara kulak vereceğiz değerli dinleyicilerimiz. Bir Selahattin Pınar şarkısı dinleyeceğiz ilk olarak. Sözleri Vecdi Bingöl tarafından kaleme alınan şarkı 2004 yılında kaydedilmiş. Konuk solistimiz Bekir Ünlü Ater. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin bir an mıydı, yeminin yalan mıydı?

Gündoğdu'nun Kürdeli Caskar eserini Vedat Çetinkaya'dan dinledik. Vedat Bey 1968 yılında katılıp derece aldığı Altın Ses yarışmasının ardından TRT kurumunda sanat hayatına başlamış ve 43 yıl boyunca eşsiz şarkılara sesiyle hayat vermiş. Halen zaman zaman çalışmaları devam etmekte, koro çalışmaları devam etmekte. Kendisine de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz ve yine çok sevdiğimiz bir bestekara, bir sanatçıya kulak veriyoruz. Zekai Tunca bizlerle birlikte oluyor. Güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkının bestesi Zekai Tunca'nın kendisine ait. Seninle tattım ben her mutluluğu, bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden, canımdan ne istersen al, gülü susuz seni aşksız bırakmam.

İlla birini seveceksen dışını değil içini seveceksin. Gördüğünü herkes sever ama sen göremediklerini seveceksin. Sözde değil özde istiyorsan şayet tene değil cana değeceksin. Kıymetli dostlarımız, Güne Bir Söz Bırak köşesinde bugün yaşamış olduğu 13. yüzyıldan günümüze bıraktığı eserlerle, ilmiyle halen insanlığa yol gösteren değerli mutasavvıf, hoşgörünün simgesi olarak addedilen Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istedik. Evet, diliyoruz sizlere de dış görünüşünüze, kullandığınız aksesuarlara ya da gayrimenkullerinize ya da adınızın önündeki titre bakmaksızın kalbinin en güzel köşesinde yer açan gönüller rast gelsin. Ve bu güzel dileklerle, şarkılarla yolumuza devam ediyoruz. En güzel şarkıları TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında dinlemektesiniz. Şimdi ise Hasan Eylen bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Alaaddin hocamızın güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdeli Cazgâr şarkısını seslendirecek. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Birbirinden özel eserlerle müzik yolculuğumuz devam ediyor. Kürdi ve Kürdili Cazkar makamındaki şarkıları sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi Belkıs Dikmen'i konuk edeceğiz. Sanatçı Orhan Kızılsavaş'ın sevilen bir eserini seslendirecek bizler için. Gönlümün görkemli doruklarında her bahar sevginin rüzgarı eser. Sönmeyen bir ateş dut tarafında kokusu füsünkar pelinler tüter.

Yolculuğumuzda kalbimizde bahar esintisini, enerjisini hissettiğimiz şarkılarla yolculuğumuz sürüyor. Neşe Dursun Saraç bizlerle birlikteydi. Sanatçı beste ve güftesi Şehriban Türe'ye ait Kürdi bir eser seslendirdi. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından yine ritmimizi düşürmeyelim ve Türk filmlerinin unutulmaz şarkılarından birinde Medarşen Sancakoğlu'nu ağırlayalım. Bir Saadettin Öktenay şarkısı. Sözler Sevim Yücealp imzalı. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim.

arzu kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim.

Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilim ben, benliğinde yalnız ben.

0: ben olayım sevgin.
1: Kıpır kıpır şarkılarla günümüz renklendi. Kürdi ve Kürdili cazkar eserlerinin ardından bir Aleko Bacanos bestesinde Münip Utandı'ya

ağırlıyoruz. Değerli Münir Bey'in 2007 yılında yayınlanan Fikrimin İnce Gülü albümünden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarabet, çık sahile gel, sinede bir alemi abet.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Güler Basu Şen bizlerle birlikteydi. Sanatçı Cemile Karabulut yönetiminde gerçekleştirilen Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş olduğu bir kayıtla konuğumuz oldu. Rast Geldim İki Cane bir diğer adıyla Mavili isimli şarkı seslendirdi. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi Rast makamında şarkılara kulak vereceğiz. İlk olarak bir İrfan Özbakır bestesi dinleyeceğiz. Rast eserin güftesi Mehmet Erbulan'a ait sanatçımız Nesin Sipahi. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

üzerinde adeta bir kamu mesajı gizli olan bir Mehmet Ilgın bestesi dinledik. Rast makamındaki şarkının güftesi Cengiz Han Altuntaş imzalıydı. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Gerçekten de öyle kıymetli dinleyiciler. Yaşam başlangıçlarla bitişler arasında bizim çok uzun zannettiğimiz ancak bir çırpıda geçiveren anlardan ibaret. Biz de Yaradan'ın bize bahşettiği bu güzel anları, bu güzel yılları, dakikaları sevgiyle, huzurla, mutlulukla geçirmeye çalışalım. Ve tabii ki bu yolculuğumuza şarkılar da eşlik etsin. Asuman Assım Görgün'ü dinledikten sonra şimdi yine Rast makamında bir şarkıya kulak verelim. İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazan Sıvacı'yı dinleyelim. Sanatçı Haydar Tatlıyay'ın sevilen bir şarkısıyla bize sesleniyor. Bu şarkı aynı zamanda TRT arşiv kayıtlarında usta oyuncu Münir Özkul'un icrasıyla da mevcut. Dilerseniz o güzel kaydı da dinleyebilirsiniz. Nostaljik bir hatıra için. Evet, Nazan Sıvacı bizlerle. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin, yakıyor beni ah şeker leblerin.

0: Göz göze böylece kalalım mı? Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele göz göze böylece kalalım mı?
1: Aşk denilen ateşe yanalım mı, el ele, göz göze, öylece kalalım mı? Turgay Kızıltuğ, Erol Sayan'ın Rast eserini seslendirdi bizler için ve günümüz daha da renklendi bu anlamlı şarkıyla ve Turgay Bey'in güzel sesiyle. Efendim, birlikteliğimize devam ederken şimdi mahur makamı da bir Münir Nurettin Selçuk bestesine kulak vereceğiz. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait eseri sanatçılarımız Gökhan Sezen ve Tuğçe Pala beraberce seslendiriyorlar. Aşık'a Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider.

Ankara Radyosu sanatçılarından Deniz Macaroğlu, Rast ve Mahur makamında eserlerden oluşan bir potpori sundu bizlere. Ve bu güzel şarkılarla, şen şakrak namelerle günümüz daha da renklendi kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise ritmimizi bir parça düşürelim, çok fazla değil ve değerli sanatkar Vedat Çetinkaya'ya kulak verelim. Sanatçının 2006 yılında seslendirdiği ve İstanbul Radyosu saz sanatçılarının kendisine eşlik ettiği eseri bir Alaaddin Şensoy bestesi. Güfte Salih Korkmaz'a ait. Hicaz makamı Kamındaki şarkıda Vedat Bey bizlere şöyle sesleniyor. Ağlamışım, gülmüşüm, kırılıp dökülmüşüm. Aşkın için ölmüşüm, senin umrunda mı?

İzmir Radyosu'nun değerli sanatçılarından Seval Şentürk bizlerle birlikteydi. Umutsuz, kırılan bir kalbin duygularını yansıttı bu şarkıda Seval Hanım. Bir Arif Sami Toker bestesi seslendirdi. Evet efendim, programımızın ikinci bölümü Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi Gönül Yazar ile 1993 yılına uzanıyoruz. Sanatçının Kırmızı Gül'ün Alı Var isimli albümünde yer alan Saadet'in Kaynak şarkısını dinliyoruz. Hicaz eserin güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Gönlümün içindedir gözlenirak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Bahar isimli albümünde yer alan anonim bir Hicaz türküyü dinledik. Bardar Ovası dedi sanatçı. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken efendim şimdi iki dev sanatkarı ağırlıyoruz. Zeki Müren ve Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Zeki Müren'in vefatının ardından stüdyo ortamında dönemin teknolojik imkanlarıyla iki değerli sanatçının sesinin ortaklaşa kaydının alındığı ve bu kayıtlarla oluşan bir albümden sevilen eseri sizlerle paylaşıyoruz. Bir Fethi Kara Mahmudoğlu bestesi. Hicaz eserde sanatçılarımız bizlere şöyle sesleniyor. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Berin Şener'i konuk ettik. Sanatçı Yıldırım Gürses'in sözleri Mustafa Sevilen'e ait Hicaz şarkısını seslendirdi. Kıpır kıpır güzel bir şarkıya kulak verdik. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdiki konuğumuz Hasan Eren olacak. Sanatçının 2015 tarihinde yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer verdiği Hüsnü Üstün bestesini dinleyeceğiz. Sözlerini Aşkın Tuna'nın kaleme aldığı bu eserde sanatçı bize şöyle seslenecek. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

Aşka dair, sevgiye dair şarkılarla hüznü, mutluluğu, heyecanı, kaygıyı, tasayı ya da neşeyi, sevinci beraberce paylaştık. Yine insana dair her duyguyu bugün şarkılarla hissettik efendim ve bir yayının sonuna geldik. Yarın yeniden bu mikrofonda en özel eserlerle gününüzü aydınlatmaya çalışacağız. Programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerimle sizlere veda ederken, siz değerli dinleyicilerimizi İsmet Nedim'in Hicaz şarkısında Ayla Şengün Taşçı ile baş başa bırakmak istiyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın diyorum.